0: Merak etme sen. Sorun çıkarmalarına izin vermeyeceğim. Gerekirse güç kullanırız. Kimsenin atalarımızın dinini hafife almasına göz yumamam.
1: Şu kılıcımı da yanına al. Ciddiyetini anlasınlar.
0: Ver onu bana.
2: İşte ilki geliyor. Üseyd bin Hudayr. Onu ikna etmeye çalış. Bunu başarırsan işimiz kolaylaşır.
3: Öfkeli görünüyor. Niyetimizi anlamış olmalı.
2: Senin ikna kabiliyetin yüksek. Onu sakinleştirirsin, merak etme. Akıllı bir adamdır. Dediklerini dinleyecektir.
3: Oturursa onunla konuşurum.
0: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
2: Elbette. Hele otur şöyle.
0: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
3: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsan olmaz mı?
0: Yerinde bir söz söyledin. Seni dinliyorum.
4: Hazreti Musab İslam dini hakkında bir konuşma yaptı ve Useyd'e Kur'an'dan bölümler okudu. Useyd'in tavırları yumuşamıştı. Dinlediği şeylerden çok etkilenmişti.
0: Bunlar ne kadar güzel, ne kadar hoş sözler. Biraz daha okur musun?
4: Musab bin Ümeyr ile konuştukça Useyd'in kalbi iman nuru ile dolmuştu.
0: Bu dine girmek için ne yapmak gerekiyor?
3: Allah'ın birliğine inanıp peygamberini tasdik edersin.
0: O zaman ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür.
2: Elhamdülillah. Doğru yolu bulacağını biliyordum Useyd.
0: Bu dinin herhangi bir ibadeti var mı?
3: Evet. Önce abdest alırsın. Elbiseni temiz tutarsın. Sonra namaz kılarsın.
0: Bunları bana öğretir misin?
4: Musab Useyd'e abdest alıp namaz kılmayı öğrettikten sonra şöyle konuştu.
0: Ben arkamda öyle bir adam bıraktım ki o size tabi olursa kavmimden kimse ona muhalefet etmez. Ondan ayrı bir yol tutmaz. Hepsi peşinden gelir. Saad sizin yaptıklarınızdan haberdar ve bunun için size karşı oldukça tepkili. Onunla bir konuşun. Sizi dinleyip ikna olacağını düşünüyorum.
2: Saad bin Muaz'ı ikna edebilirsek işimizin kolaylaşacağını arkadaşım Musab'a da söylemiştim.
0: Saad benim dönüşümü bekliyor. Benim İslam'ı seçtiğimi fark ederse öfkelenir. Onu etkileyemezsiniz. Ona farklı şeyler söyleyerek yanınıza gelmesini sağlayacağım.
2: Saad'ı çok severim. Allah onun karakterindeki güzellikleri İslam nuruyla birleştirsin.
4: Saad bin Muaz, Useyd'in gecikmesinden bir gariplik olduğunu sezmişti. Yanına adamlarını toplamış, onun gelişini bekliyordu.
1: Vallahi Useyd, gidişinden farklı bir yüzle geliyor yanımıza. Ne yaptın Useyd? Neden bu kadar geciktin?
0: O iki adama söyleyeceklerimi söyledim. Onlarda bir tuhaflık da görmedim. Senin dediğin gibi topraklarımızda istediklerini yapamayacaklarını söyledim. Onlar da bana senin arzu ettiğini yaparız dediler. Bu arada düşmanın olan Harise oğullarının Esad bin Zürare'yi senin halanın oğlu olduğunu bildikleri halde seni küçük düşürmek için öldürmek istediklerini öğrendim.
5: Harise oğulları mı? Buna nasıl cesaret ederler?
1: Siz burada bekleyin. Ben gidip Esad'a ne olduğunu soracağım. Bu arada dediklerim beni tatmin etmedi. İşe yarar bir şey söylemedin bana. Esad ve yanındaki genç gayet sakinler. Useyd, bir şey planlıyorsun ya. Hadi bakalım. Esad, neler oluyor anlat bakalım.
2: Bir hoş geldin demeyecek misin?
1: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
2: Saad, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
1: Peki, dinliyorum.
4: Musab bin Umeyr İslam dinini anlattı. Anlattıkça Saad bin Muaz sakinleşti. Musab ona Zuhruf suresinin başından birkaç ayet okudu.
3: Hamim. Apaçık kitaba and olsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levh-i Mahfuz'da mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamber

0: peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir.
1: Sa'd bin Muaz zeki bir insandı. Bugüne kadar hiç duymadığı bir şey dinliyordu. Bunu bir insan söylemiş olamazdı. Mus'ab bin Umeyr okudukça Sa'd bin Muaz bambaşka bir ruh haline büründü.
2: Ama bu dediklerin çok farklı.
3: Sa'd, sen şiirden anlarsın. Hikmetli sözler söyleyen pek çok kimseyle görüşmüşlüğün vardır. Sence bu onlara benziyor mu?
2: Hayır, doğrusunu istersen benzemiyor.
3: O zaman doğruyu yanlıştan ayırma zamanın gelmedi mi? Atalarımız yanlış bir inanca sahiplerse yine de onları takip etmeli miyiz? Yaratıcımızın bir olan yüce Allah olduğuna inanmak bu kadar zor mu?
2: Hayır, değil. Hakikati görmüşken yanlışta direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
3: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
2: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın.
1: Müslüman olan Sa'd bin Muaz da aynı Useyd bin Hudayr gibi abdest alarak iki rekat namaz kıldı. Sonra kılıcını alıp kalktı ve kuzenine şöyle dedi.
2: Kalkın, kavmimin yanına gidelim.
4: Tamam, geliyoruz. Hadi gidelim.
1: Sa'd bin Muaz'ın az önce birlikte oturduğu adamlar onun iki kişiyle döndüğünü gördüler. Öfkesinden eser yoktu. Bu halin normal olmadığını fark ettiler. Sa'd bin Muaz adamların yanına gelip tüm kabilesini toparlamalarını emretti.
5: Yine bir savaş mı yaşanacak yoksa?
6: Belki de.
7: O bir şeye karar verdiyse arkasında durmak yaraşır bize.
5: Hadi, vakit kaybetmeden insanları toplayalım.
8: Dağılın, en kısa sürede meydanda toplanalım.
1: Abdüleşel oğulları Sa'd bin Muaz'ın ne diyeceğini merak ediyordu. Kısa sürede dedikleri yerde toplandılar. Sa'd sözü aldı.
2: Ey Abdüleşel oğulları, beni nasıl bilirsiniz?
9: Bu nasıl soru?
10: Sen bizim liderimizsin.
2: Senin görüşün hepimizinkinden üstündü.
11: Senin sözünün üstüne söz söyleyemeyiz.
12: Akıllısın, görgülüsün. Senin gibisi az bulunur.
2: Öyleyse ey kavmim, biliniz ki ben Müslüman oldum.
9: Din mi değiştirmiş?
5: Az önce o adamları korkutmak için aramızdan ayrılmamış mıydı?
2: Evet. Yanlış duymadınız. Ben Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine inandım. Şu yanımda görmüş olduğunuz adam halamın oğlu Esad'dır. Şu zat da peygamberin arkadaşlarından Mus'ab'dır. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
13: Ama bu nasıl olur?
5: Ne yapacağız şimdi?
9: Önce ne olduğunu anlayalım.
2: Siz bilirsiniz. İşte Allah Resulü'nün arkadaşı yanımda. Ona bu dinin ne olduğunu sorun, soruşturun. İman ederseniz ne âlâ. Etmezseniz ben diyeceğimi dedim.
9: Nasıl
5: yapacağımıza karar veremedik.
1: Sa'd bin Muaz'ın kabilesi İslam'ın ne olduğunu öğrendiler. Aralarında uzun uzun istişare ettiler. Ve bu dinin gerçek bir din olduğuna karar verdiler. O gün Abdüleşel oğulları mahallesinde Müslüman olmayan kimse kalmadı. Tüm iletişim yollarını kapatan Mekke halkından sonra Yesrib'de insanların toplu olarak İslam'ı kabul ediyor olmaları inanılmaz bir şeydi. Bu hem peygamberimizi hem de gönderdiği öğretmenleri mutlu ediyordu. Yesrib'in İslam tarihindeki yeri çok farklı olacaktı.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك.
2: أبو هريرة رضي الله عنه نقل دلدينة göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip ya Resulallah dün gece beni ısıran akrepten neler çektim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin o şey sana zarar vermezdi buyurdu.

0: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير.
1: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim, buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım.

Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin? Buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm, dedi.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.

İbn-i Mesud'dan radıyallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim estağfirullahellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثة وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
2: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: selam size ey müminler diyarının sakinleri, bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi, İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler: ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu.

Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol, dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır, biz sana kavuştuk ve senden razı olduk, sen de bizden razı ol, diye niyaz ettiler.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: أبو هريرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: o halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir: bir gece Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike, la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim Peygamber'in ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak: ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
2: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.
1: وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
1: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم.
2: عبد الله بن سمرة'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra, "Bu yaptığın nedir?" dedim. O da, "Peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı," dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

0: Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu: "Bakınız, Rabbim bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğretmeme emretti. Ve buyurdu ki, bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hanif olarak, tertemiz bir fıtrat üzerine yarattım. Ama şeytanlar onlara gelerek kendilerini bu dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara yasakladılar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir, yani onu himaye eder."
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim." Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde, zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.
0: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
1: Vâbisa bin Ma'bed radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابه فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
0: عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: حضرت علي دان رضي الله عنه روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Cem-i enbiyalardan Muhammed cümlenin şahı, yüzü nurundan almışlar felekler Şems ile Mahı. Yedi kat gökleri geçti kadem, arş üstüne bastı. Erişti Kâbe Kavseyn'e, tavaf eyledi dergahı. Anın seyri sülukundan melekler aciz olmuşlar ki bin yılda varamazlar o bir demde varıp rahı. Vereydim canımı kurban senin yoluna ey Ahmet. Acep bir gün yüzün görsem seher vakti sehergahı. Bu Eşrefoğlu Rumi'nin günahı çok dürür gayet. Şefaat kıl ya Muhammed, yüzün şems-ü kamer mahı. Eşrefoğlu Rumi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen, hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.

Beslenme. Müslüman ölçülü yer. Resulullah bir seferinde her zamankinden farklı bir vakitte evinden çıkmıştı. Herhangi bir kimseyle buluşma kastı yoktu. Henüz hanesinden dışarı adım atmıştı ki Hazreti Ebubekir çıka geldi. Allah Resulü onu görünce şaşırarak "Buraya niçin geldin Ebubekir?" diye sordu. O da "Resulullah'la karşılaşır, yüzünü görür ve ona selam veririm ümidiyle evden çıkmıştım." diye cevapladı. Bir müddet sonra Hazreti Ömer de yanlarına geldi. Resulullah ona da niçin geldiğini sorunca Hazreti Ömer "Açlıktan ey Allah'ın Resulü" diye cevap verdi. Resulullah "Ben de biraz açım" buyurdu. Sonra üçü birlikte Ensar'dan koyunlarının ve hurmalarının çokluğuyla tanınan Ebu'l-Heysem'in evine doğru yürüdüler. Ebu'l-Heysem çok varlıklı olmakla birlikte hizmetçisi bulunmayan bir kişiydi. Eve vardıklarında onu bulamadılar ve hanımına "Kocan nerede?" diye sordular. O, "Bize tatlı içme suyu getirmeye gitti" diye cevap verdi. Tam o esnada Ebu'l-Heysem ağzına kadar dolu bir su tulumuyla geldi. Tulumu yere koyduktan sonra Hazreti Peygamber'e sarılıp "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü" diyerek onların gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sonra misafirlerini bahçesine götürdü ve oturmaları için bir sergi serdi. Hurma ağacından olgunlaşmış ve henüz tam olgunlaşmamış hurmaların bir arada olduğu bir hurma salkımı koparıp getirdi ve "Buyurun bunlardan yiyin" dedi. Bunun üzerine Resulullah "Bize hurmanın olgunlarından seçip getirseydin ne iyi olurdu" buyurdu. Ebu'l-Heysem "Ey Allah'ın Resulü, olgun olanlarını ve olmayanlarını sizin seçmenizi ve hangisinden arzu ederseniz onu yemenizi istedim" dedi. Daha sonra Efendimiz için bir koyun kesmek niyetiyle eline bıçağı aldı. Efendimiz "Sakın sağmal olanlarına dokunma" buyurdu. Ebu'l-Heysem koyunu kesip Efendimiz'e ikram etti. Her üçü de ikram edilen hurmayı ve koyunu yiyip tatlı sudan içtikten sonra Resulullah şöyle buyurdu. "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. Serin gölge, leziz hurma ve soğuk su." Allah Resulü'nün en yakın iki arkadaşı olan Hazreti Ebubekir ve Ömer, kendilerine verilen nimetlerin hesabını en kolay verebilecek insanlar arasındalardı şüphesiz. Ancak Hazreti Peygamber onların şahsında bütün ümmetini nimetlerin hesabı konusunda bir kez daha uyarma gereği duymuştu. Beslenme alışkanlığını şekillendiren önemli unsurlardan birisi ve başta geleni, o bölgenin iklimine uygun olarak ekilip dikilen sebze, meyve, tahıl ve diğer yiyeceklerdir. Hazreti Peygamber'in hurma ağacını bereket açısından Müslüman bireye benzetmesi ve evlerinde kuru hurma bulunmayanların aç kalmış sayılacağını belirtmesi, iklim şartları gereği Medine'de en çok yetişen meyve olan hurmanın Arap toplumu için taşıdığı hayati önemi ortaya koymaktadır. Bu bağlamda her ülkede yetişen çok çeşitli meyve, sebze ve tahıl ürünlerinin o ülke insanı için ayrı bir değere sahip olduğu ifade edilebilir. O halde her Müslüman, Yüce Allah'ın ihsan ettiği sayısız nimetlerin muhasebesini yapabilmeli, şükrünü eda edebilmeli ve böylece kıyametteki hesaptan alnı ak olarak çıkabilmelidir. Zira Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Yemek yiyip Allah'a şükreden kimse, sevap yönünden oruç tutarak sabreden kimse gibidir. Kur'an'da belirtildiği üzere yenilebilecek gıdalarda aranan temel özellik helal ve temiz olmasıdır. Sofra anlamına gelen Maide suresinin giriş kısmında yiyeceklerle ilgili temel konular ele alınmış, haram ve helal olanlar açıklanmıştır. İlgili ayetlerde ölmüş hayvan eti, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların eti gibi haram kılınan çeşitli yiyeceklerden bahsedilmekte, geri kalanlarınsa helal olduğu ifade edilmektedir. Kaldı ki insanların çaresiz kalıp açlıktan ölme tehlikesi gibi bir durumla karşılaştıklarında haram olan yiyeceklerden bile az miktarda yiyebilmelerinde bir sakınca görülmemektedir. Hazreti Peygamber de yiyeceklerin temiz ve helal olmasına vurgu yapmıştır. Nitekim ashabına şöyle seslenmiştir. "Ey insanlar! Allah Teala temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Allah, peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti" buyurmuş ve ardından şu ayetleri okumuştur. "Ey peygamberler! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın
ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, saçı başı dağılmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etmiş ve "Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdı. Haramla beslenirdi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin?" buyurmuştur. Efendimizin bu sözleri, yediği, içtiği ve giydiği haram olan, haram gıdalarla beslenen bir kimsenin Allah rızası için yola çıksa ve bu uğurda çeşitli sıkıntılar çekse bile dualarının biraz zor kabul edileceğini bildirmektedir. Burada duaların ve diğer ibadetlerin kabulü için helal rızıkla beslenmenin nedenli önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda eğer işe haram karışıyorsa, hac, umre ve benzeri yolculuklarda birçok sıkıntıyla karşılaşmak, namaz ve oruç gibi bedeni ibadetleri yaparken yorulmak, yığın yığın zekat ve sadaka vermek Allah katında bir anlam ifade etmeyecektir. Yiyeceklerin helal kazançla elde edilmiş olması, temiz olması kadar önemlidir. Helal yoldan elde edilmeyen malın yenilmesi caiz değildir. Nitekim Allah Resulü ile Hayber seferine çıkan Salebe bin Hakem, bu sefer esnasında başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor. "Biz düşmanın koyun sürülerinden birine rastlayıp yağmaladık. Koyunları kesip ateşte pişirmek üzere tencereleri hazırladığımız esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerek tencereleri devirmemizi emretti ve ardından şöyle buyurdu. Şüphesiz ki yağmalanan mal helal değildir." Allah Resulü bu tavrıyla düşman dahi olsa başkasına ait olan malın sahibinin haberi ve rızası olmaksızın yenilmesinin helal olmadığını anlatıyordu. Temiz ve helal olan bir yiyeceğin insan sağlığına zarar vermeyecek tarzda tüketilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Resulullah ilk dönemde Mescid-i Aksa'ya kıble değiştikten sonra da Mescid-i Haram'a yönelerek namaz kılma şerefine nail olan halası Ümmül Münzir, Selma binti Kays'a misafir olmuştu. Yakalandığı hastalıktan henüz kurtulmak üzere olan Hazreti Ali de beraberindeydi. Hazreti Peygamber, olgunlaşması için evin bir köşesine asılmış olan hurma salkımlarından yemeye başladı. Hazreti Ali de yemek için ayağa kalktı. Bunun üzerine Resulullah ona, "Sakın ha, sen hastalıktan yeni kurtuluyorsun," buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ali yarı ham olan hurmayı yemekten vazgeçti. Halası onlara arpa ve şalgam yaprağından yapılan bir yemek getirdi. Resulullah bu yemeği göstererek, "Ey Ali, işte bundan ye, bu senin için faydalıdır," buyurdu. Hazreti Peygamber tecrübesine dayanarak koru hurmanın Hazreti Ali'ye iyi gelmeyeceğini belirtti. Bu da yiyeceklerin tüketilmesinde beden sağlığına dikkat edilmesinin gereğini ortaya koymaktadır. Sağlıklı yaşamak insanın yedikleri ve içtikleriyle doğrudan alakalıdır. Beslenmede yenilen gıdalar kadar bu gıdaların niçin ve nasıl yendiği de önemlidir. Müslüman yemek yemeyi bir tür ibadet gibi görüp kendisine bu nimeti veren Rabbine karşı daima şükretmeli, yediği yemeği ibadetine, çalışmasına ve düşünmesine yardımcı olacağını bilerek yemelidir. Sadece doymak için yemek, midesini doldurmaktan başka gaye gütmemek ve iştahının kölesi olmak, olgun bir Müslümana yaraşmaz. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Mümin tek mide iştahla, kafirse yedi mide iştahla yer," buyurmuştur. Her konuda olduğu gibi, beslenmede de ifrat ve tefritten kaçınmak, dengeli ve ölçülü olmak esastır. Hazreti

Peygamberin yaşadığı memlekette daha çok sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek yenmekteydi. Allah Resulü vücudun dirençsiz kalmaması için özellikle akşam yemeğinin ihmal edilmemesini isterken dinç ve sağlıklı olmak için gereken gıdaların alınmasına işaret ediyordu. Nitekim rahmet elçisi yolculukta oruç tutmayı iyi görmemiş, takatsiz kalanları fark edince oruçlarını bozdurmuştu. Bununla birlikte Peygamberimiz aşırı yemekten de sakındırmış ve beslenme konusunda bir denge oluşturmaya gayret etmiştir. Doğru yeme alışkanlığının yerleşmesinde onun önerdiği şudur. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ayırsın ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın. Allah Resulü bu ifadeleriyle çok yemenin insana güç vermediğini, hatta kişiyi hantallaştırdığını belirtmektedir. İnsan tecrübesi de zaman içerisinde aşırı yemek yemenin kişinin zihnini, beden ve ruh sağlığını, hatta hareket kabiliyetini olumsuz etkilediğini göstermiştir. Mideyi tıka basa doyurmanın tıbbi pek çok zararının olduğunun söylenmesi ve çok sayıda hastalığın kaynağı olarak dengesiz beslenmenin gösterilmesi, Hazreti Peygamber'in bu konudaki tavsiyelerini daha da anlamlı kılmaktadır. Tembellik, uyuşukluk, rehavet ve aşırı şişmanlık gibi olumsuz hallerin en çok görüldüğü kimseler, yediklerine ve içtiklerine dikkat etmeyen, canlarının çektiği her şeyi yiyenlerdir. Kur'an'da da yeme içme konusunda aşırıya kaçıp israf etmek yasaklanmış, Allah'ın bu şekilde hareket edenleri sevmediği bildirilmiştir. İslam, aşırı yemeği israf olarak değerlendirdiği gibi, Allah'ın verdiği nimetlerin hor görülüp uygun şekilde korunmamasından dolayı heder edilmesini de hoş karşılamamıştır. Nitekim Hazreti Peygamber'in temizlenip yenme imkanı olduğu sürece bir ekmek parçasının bile atılmasını istememesi bu bağlamda ele alınabilir. Hatta Hazreti Peygamber, içine yabancı madde düşen yiyeceklerin tamamını imha etmek yerine, kirlenen kısmın atılmasını istemiş, temiz olan kısımlarının ise kullanılmasında bir sakınca görmemiştir. İnsan sağlığını tehdit edebilecek ve tiksindirecek yiyeceklerin atılması israf kapsamında düşünülmemelidir. Çünkü özellikle gıda ürünlerinin üretildikleri ortamların, içinde saklandıkları kap ve ambalajların temiz olması gerekir. Peygamberimiz de kendisine ikram edilen hurmanın içinde kurt olup olmadığına bakmış, böylece alınacak gıdanın bir nevi kontrolünü yapmıştır. Efendimiz su ve süt gibi içecek kaplarının temizliğine dikkat edilmesini ve ağızlarının kapatılmasını, böylece içeceklerin korunmasını istemiştir. Ayrıca ağaçtan oyularak yapılmış şarap kaplarını ve içki içmede kullanılan çeşitli kapları kullanmayı yasaklamıştır. Görünüşte bireysel kabul edilebilecek yeme ve içme eyleminin bir o kadar da toplumsal boyutu bulunmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter. Başka bir rivayete göre ise bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmaktadır. Buna göre muhtaç durumda olanları unutarak bencillik yapıp yemeği tek başına yemek doğru bir davranış değildir. Nitekim davete icabet etmeyi Müslümanların birbirlerine karşı görevleri arasında sayan Hazreti Peygamber, ihtiyaç sahiplerinin davet edilmeyip sadece zengin kimselerin çağrıldığı yemeği yemeklerin en kötüsü olarak niteler. İyilik yapmanın çeşitli yolları olduğuna dikkat çeken Hazreti Peygamber, yapılan yemeğin suyunu fazla koyarak komşulara ikram etmenin de bunlardan biri olduğunu ifade eder. Ayrıca evine gidilerek yemeği yenilen ve suyu içilen kişilerin gönlünün alınmasını, yaptıklarını teşvik gayesiyle onlar için dua edilmesini ister. Bunları bir nevi onları mükafatlandırmak olarak görür. Evinde misafir ağırlayan kimselere meleklerin dua edeceği müjdesini verir. Sevgili Peygamberimiz, yediklerini ama doymadıklarını söyleyenlere toplu halde ve besmele çekerek yemek yemelerini tavsiye eder ve bunu yemeğin bereketi olarak adlandırır. Gerek ailede gerekse toplumda birlik, beraberlik, dostluk gibi hasletler ortak değerlerin paylaşılmasıyla gelişir.
Özellikle bireyleri akşamdan akşama bir araya gelebilen günümüz aile yapılarında, en azından akşam yemeklerinin birlikte yenmesi bu yönden çok önemlidir. Hazreti Peygamber, kokusunun başkalarını rahatsız etme ihtimalinden dolayı soğan, sarımsak ve pırasa gibi bazı yiyeceklerin yenilmesini hoş karşılamadığı gibi, kendisinin de aynı sebeplerle bu tür yiyecekleri tercih etmediği olmuştur. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinde Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde bir süre kalmış ve Ebu Eyyub radıyallahu anh ona evinde pişen yemeklerden ikram etmiştir. Ebu Eyyub bir gün yaptıkları sarımsaklı bir yemeği Peygamberimizin yemediğini anlayınca sarımsağın haram olup olmadığını sormuş, Hazreti Peygamber de "Hayır, ancak ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmıyorum" diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Ebu Eyyub, "O halde senin hoşlanmadığın şeyden ben de hoşlanmıyorum" demiştir. Bu tür yiyeceklerin kokusunu giderici bazı önlemler almak ya da bunları başkasının rahatsız olmayacağı ortamlarda yemek daha uygundur. Yine hicretin 7. senesinde yaşanan şu hadise, Peygamberimizin sarımsağa karşı tavrını açık bir şekilde göstermektedir. Hayber kuşatması Müslümanların zaferiyle son bulmuştu. Ashab bu kuşatma sırasında çoğu zaman karınlarını doyuracak bir şeyler bulmakta güçlük çekmişlerdi. Sahabiler Medine'ye dönüşte sarımsak ekili bir tarlaya uğramış, çok aç olduklarından karınlarını doyuruncaya kadar tarlanın ürünlerinden yemişlerdi. Şehre girince doğrudan mescide gelmişler, hemen arkalarından mescide giren Hazreti Peygamber hoş olmayan ağır bir sarımsak kokusuyla karşılaşmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bu kötü kokulu bitkiyi yiyen kimse mescide gelmesin" buyurdu. Ashabın kendi aralarında "bu bitki haram kılındı" diye konuştuklarını duyunca Hazreti Peygamber şöyle dedi: "Ey insanlar, Allah'ın helal kıldığı bir şeyi ben haram kılmış değilim. Fakat ben bu bitkinin kokusunu sevmiyorum." İnsanların iştahlarının ve damak zevklerinin değişiklik arz etmesine rağmen bazı sahabilerin sırf Hazreti Peygamber bir yemeği sevdi diye sevmeleri veya bir yemeği yemedi diye ondan uzak durmaları kişisel bir durumdur. Nitekim Hazreti Peygamber'in bazen sevmediği bir yemek için "bu yemek bizim yöremizde bulunmaz, onun için yemiyorum" demesi, helal yiyeceklerle ilgili insanların kendisine uyup uymama konusunda serbest olduklarını göstermektedir. Hatta Peygamber Efendimiz'in yemediği yiyecekleri onun huzurunda yiyen sahabiler olduğu gibi, yemeyenler de olmuştur. Her insanın tabiatı gereği hoşlandığı yiyecekler olduğu gibi, hoşlanmadığı yiyecekler de olabilir. Bu kapsamda Hazreti Peygamber'in ve ashabının yedikleri gıdalarla ilgili rivayetlere baktığımızda, arpa ekmeği, hurma, et, ekli yemekler ve çorbalar, kabak yemeği, tavuk eti, zeytinyağı, çökelek, bal, sirke, kavun, helva gibi yiyeceklerin o dönemde sevilen gıdalar olarak ön plana çıktığı görülür. Hazreti Peygamber'in bu yiyecek türlerinin bazısı için övücü ifadelerde bulunmuş olması ise, onun kişisel zevk ve mizacı yanında içinde bulunduğu toplum ve coğrafyanın adet ve alışkanlıklarıyla da yakından alakalıdır. Her toplum, kendi toplumsal şartlarına, iklimlerine ve imkanlarına göre ortak bir yemek alışkanlığı oluşturur. Bu aynı zamanda toplumun ortak kimliğinin önemli göstergelerindendir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de bildirilen emir ve yasaklarla, gerekse Hazreti Peygamber'in tavsiyeleriyle Müslümanlarda ilk dönemlerden itibaren yeni bir yemek alışkanlığı ve ahlakı şekillenmiştir. Buna göre her bir yiyeceğin Allah'ın ihsan ettiği bir nimet olmasından hareketle daima şükür ve minnet duygusuyla hareket edilmelidir. Ayrıca yiyeceklerin helal ve temiz olması, helal yoldan kazanılması, insan sağlığına zarar vermeden dengeli ve ölçülü tüketilmesi ve başkalarıyla paylaşılması gibi hususlar yemek kültürümüzü şekillendiren en önemli kriterler olarak karşımızda durmaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
2: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.

0: وعن أمي ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.''

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır, diye dua etsin.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: صحابي صخر بن وداعة الغامدي'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki: Ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz için çağrıldığında yürüyerek ve sükunetle gelin. Yetişebildiğiniz kadarını imamla kılın. Kaçırdığınızı da kendiniz tamamlayın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı? Dedi. Sahabiler tanır ya Resulallah dediler. Allah Resulü de işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim buyurdu.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum." buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu" dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum" dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu" dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz, "Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum" buyurdu.
0: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت.
1: حذيفة ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan, hayatının baharını ve kışını.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın doyurmadığı yerdeki börtü böcekle karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi yüzünden cehenneme girdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.
1: أوس بن أوستن رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.
0: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي.
1: صفوان بن عسال رضي الله عنه anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı, şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir, şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin

0: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
1: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: نعمان بن بشير رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurdu.
0: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء.
1: أسامة بن زيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.

0: geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, la havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: حفصة رضي الله عنها şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
2: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yok, bırakın.
1: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
2: Yeter!
1: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
1: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı.

0: Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
1: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
0: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin alın teriyle ölür.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
1: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ve ab'asu makamen mahmudenil lezi ve atte. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.''

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية له: المسبل إزارة.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
2: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.

0: أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.
0: وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Ses

Seslendiren Nisan Kumru. Cahiliye dönemi Hicaz bölgesinde ticaret ahlakı. İnsanlık alemi bir değerler alemidir. Değer hükümlerinin, başka bir deyişle iyi kötü telakkilerinin bulunmadığı hiçbir insan topluluğu düşünülemez. Kötü toplum, iyilik fikrinin ortadan kalktığı, ahlakın, fazilet ve erdemin insanların zihninden ve hayatından silinip yok olduğu toplum değildir. Bu sebepledir ki tebliğ faaliyetinde mevcut sosyal şartları dikkatle göz önüne alan Allah Resulü, İçinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışlarını göz ardı etmek veya reddetmek yerine, bunlardan İslam'ın temel esprisiyle bağdaşanları kabullenme yoluna gitmiştir. Onun, insanların cahiliye devrinde hayırlı olanları İslam devrinde de hayırlıdırlar hadisi, bu müsbet tavrının bir ifadesidir. Mesela İslam dini, cahiliye dönemine ait bir teşekkül olmasına rağmen, hılful fudul, erdemliler topluluğu anlayışına sahip çıkmakla beraber, insanların birbirlerine karşı yapmış oldukları iyilikleri herhangi bir menfaat için değil, sağlam ve iyi niyetle Allah rızası için yapmalarını öğütleyerek ilahi bir gayeye yönlendirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Arapların asr-ı saadetten önceki inanç, tutum ve davranışlarını asr-ı saadet dönemindekilerden ayırmak için cahiliye kavramı kullanılmıştır. Asr-ı saadet öncesi özellikle Hicaz bölgesinde yaşayan Arapların ahlaki yapısı hakkında bilgi verirken, kaynaklarda genellikle olumsuzluk çağrıştıran cahiliye devri nitelemesi yapılmakla birlikte, onların faziletlerine işaret eden bazı bilgilere de yer verilmektedir. Genel olarak cahiliye Araplarının çirkin davranışlarına mesalibul Arap, Arapların ayıpları denilir. Bunların başlıcaları kibir, cahiliye taassubu, gasp, içki, fuhuş, kumar, kindarlık, faiz, hırsızlık, kan dökme, yetim malı yeme gibi kötü davranışlardır. Bunlara karşılık Arapların güzel davranışları da vardı. Fezailül Arap, Arapların faziletleri denilen ve övülen bu özelliklerin en önemlileri, bağımsızlık ve özgürlük ideali, yiğitlik, cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik, kendilerine sığınanları himaye etme, kanaat ve sabırdır. Asr-ı saadet öncesinde Arapların ahlak anlayışları hakkındaki bilgi kaynaklarının başında şüphesiz Kur'an ve sünnet gelmektedir. Ayrıca cahiliye şiiri ve atasözleri, sosyal hayatın nasıl şekillendiğini, insanların kendileriyle ve kendileri dışındaki varlıklarla nasıl bir ilişki içinde olduklarına dair kaynak belgeler niteliğindedir. Bu kaynaklardan edinilen bilgilere göre, cahiliye edebiyatında ahlak kelimesine rastlanmamaktadır. Bu kelimenin tekili olan hulk ise nadiren kullanılmıştır. Bir ölçüde iyi ahlakın anlamını ifade etmek üzere mürû'e, mürüvvet tabirine daha çok rastlanır. Ayrıca hayır, maruf ve hak gibi ahlaki muhteva taşıyan kavramlar yanında cahiliye erdemlerini ifade etmek üzere şecaat, kerem, seha, cud ve vefa gibi çeşitli kavramlarla bunların zıtlarının kullanımı da oldukça yaygındır. Ancak bütün bu kavramlar yüksek ve cihan şumul bir ahlak anlayışını ifade etmekten uzak olup, büyük ölçüde dünyevi, ilkel ve yerel bir kabileci anlayışın izlerini taşımaktadır. Çünkü cahiliye döneminin ahlaki faziletlerinde kişinin veya kabilenin gururunu, şeref, öfke, kavmiyet duygularını tatmin etme, asalet, cömertlik ve yiğitlikle şöhret kazanma, saygı görme, insanlarda hem korku hem de hayranlık duygusu uyandırma arzusu hakimdir. Hicaz bölgesindeki ahlaki yapıya değindikten sonra, bu yapının özellikle ticaret hayatına ilişkin yönü hakkında şu özetlemeyi yapmak mümkündür. Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesi denilince özellikle akla gelen Mekke, Medine ve Taif şehirleri, ticari, zirai ve dini açıdan önem arz eder. Bu şehirler arasında Mekke, Allah'ın evinin bulunduğu yer olması, kafilelerin geçiş güzergahı ve mola yeri olması nedeniyle en önemli olanıdır. Bu durum Mekke'yi ticaret hayatı açısından önemli kılmaktadır. Medine, ılık ülkelerin bereketliliğine, Taif ise
Avrupa'nın güney memleketlerinin iklimine sahip oluşu, ticaret hayatının Hicaz bölgesinde canlılık kazanmasını sağlamıştır. Bu bölgedeki ticari faaliyetler büyük ölçüde kervan ticareti, panayırlar, şehir merkezinde kurulan fuarlar, üzüm ve zeytin bağları, deri sanayi ve şarap ticareti etrafında şekillenmektedir. Kaynaklar ışığında Hicaz bölgesinde ticaret ahlakının yapısına bakacak olursak, bir takım meziyetlerin yanında birçok ahlaksızlığın da varlığını görürüz. Özellikle ölçü ve tartıda eksiltmeye gitmeleri, yağmacılık ve hileciliğe, faizci ve tefeciliğe başvurmaları, güçsüz ve korumasız insanları buldukları zaman mallarını alıp ücretlerini vermemeleri veya değerinin altında fiyat vermeleri, cahiliye Araplarının ticaret alanındaki yaygın ticari ahlak ihlallerinin tipik örnekleridir. İslam'ın gelişiyle bu yanlış muamelelerle ilgili düzenlemeler yapılmış ve Peygamber Efendimizin örnekliğinde ticaret hayatı sağlıklı ve bereketli bir yapıya kavuşmuştur. Konumuzun ana bölümünü oluşturan hadislerde ticaret ahlakı başlığı altında sevgili Peygamberimizin ticaret hayatına getirdiği ve müminlere emir ve tavsiye ettiği bu örnek yapının genel esaslarını ayrıntısıyla ele almaya çalışacağız. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar. A. İyi niyet. İslam'ın en çok önem verdiği hususların başında niyet gelir. Çünkü hangi konuda olursa olsun, insanın yaptığı işler niyete göre değer kazanır. Allah katında iyi davranışı sergileyen iki ayrı kişi, niyetlerindeki farklılık sebebiyle farklı muamele görebilirler. Nitekim niyetin önemine dikkat çeken birçok ayet ve hadis zikretmek mümkündür. Mesela, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizde olanı açıklasanız da saklasanız da Allah onu bilir ve onunla sizi hesaba çeker. O dilediğinin günahını bağışlar, dilediğine azap verir. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Bakara Suresi 284. Ayet. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kârını isterse ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz buyurularak insanların niyetlerine göre hesaba çekilecekleri ve karşılık görecekleri belirtilmiştir. Hadis-i şeriflerde de insanın işleyeceği sevapla günahların taşıdığı niyetle yakın ilgisi vurgulanmış ve inanan insanın her işte samimi olması öğütlenmiştir. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Öyleyse kimin niyeti Allah'a ve Resulüne hicret etmek, ulaşmaksa eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. Bir diğer hadisinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı prensibe işaret ederek şöyle buyurur. Bir kul Allah rızası için mütevazı, alçak gönüllü olursa Allah onu mutlaka yüceltir. Size bir şey söyleyeceğim, onu iyi belleyin. Dünya dört kişi içindir. Bir kul vardır, Allah kendisine mal ve ilim vermiştir de kul malı hususunda Allah'tan korkmakta, akraba ziyareti yapmakta, mal ve ilimde Allah'ın hakkı olduğunu bilmektedir. İşte bu kimse en faziletli bir makamdadır. Bir kul vardır, Allah ona ilim vermiştir, mal vermemiştir. Ama iyi niyetlidir ve malım olsaydı onu falan kişi gibi hayırda harcardım der. İşte bu kimse niyetindekini yapmış gibi sevaba erişir. İki kişi de eşit şekilde mükafat elde eder. Bir kul vardır, Allah ona mal vermiştir fakat ilim vermemiştir. Malını cahilane harcar, malı hususunda Rabbinden korkmaz. Cimriliği, cahilliği sebebiyle malıyla akrabasını ziyaret edip görüp gözetmez. Malında Allah'ın da hakkı olduğunu hiç düşünmez. İşte bu kimse en düşük mertebededir. Bir kul vardır,
Allah ona ne ilim vermiştir ne de mal vermiştir ama

0: Eğer malım olsaydı, onunla falan kimsenin yaptıklarını ben de yapardım der. Bu da niyetiyle muamele görür. Niyet ettiği kimsenin vebalini aynen elde eder. Sevgili Peygamberimiz bir başka hadislerinde, Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar buyurarak, insanların taşıdıkları niyet ve düşüncelerin davranışlarından daha değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Peygamber Efendimizin iyi niyete dayanmayan, sadece gösteriş için yapılan iyiliklerin ve güzel davranışların Allah katında hiçbir değeri olmadığını dile getirdiği ibretli bir misalde, gösteriş amaçlı iyilik yapan zengin bir kimsenin ahiret gününde hesaba çekileceğini, malını Allah rızası için harcadığını iddia edeceğini, fakat ona hayır, cömert adam desinler diye malını sarf ettiği söyleneceği ve sonunda cehenneme atılacağı belirtilmektedir. Görülüyor ki bir kimse cahil ve fakir bile olsa, iyi niyetiyle alim ve zengin kişilerin sevabına erişebilmektedir. Şu halde elde edilmesi zor ve zor olduğu kadar da mesuliyetli olan ilim ve mal gibi nimetlerden mahrum kalan mümine, alim ve zenginin ahiret kazancını bu zorluk ve sorumluluğa katlanmadan elde etmenin yolu gösterilmektedir ki bu da ancak iyi niyetle mümkündür. O halde müminin samimi bir niyetle fiilen yapmaya güç yetiremeyeceği işlerinde alim ve zengin kimselerin sevabını elde edebilmesi için gücü dahilinde olan hayırlardan geri kalmaması gerekir. Dolayısıyla ticaretle uğraşan bir mümin, hayatı boyunca bütün davranışlarında taşıması gerektiği iyi niyet duygusunu ticaretinde de titizlikle taşımalıdır.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

İbni Ömer ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem,

Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, filan adama git. O, gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı, dedi. Genç, o adamın yanına gitti ve ona, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi, dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki, eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen, berekete mazhar olursun, dedi.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزَّا
0: Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Kötülük ve haksızlık yapanı, suç veya günah işleyeni bağışlama, cezalandırmama anlamına gelen affetme, İslam'ın en temel özelliklerinden biridir. Allah Teala kendisinin çok affedici olduğunu ve affetmenin üstün bir ahlaki özellik olduğunu belirtmiş ve müminleri bağışlayıcı olmaları yönünde teşvik etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, Mekke ve Medine dönemlerinde insanları doğru yola iletmek için tüm gayretiyle çalışırken çok sayıda haksızlığa maruz kaldı. Tebliğ görevini zor şartlarda yerine getirdi. Müşrikler onu yolundan döndürmek için her türlü yöntemi denediler. Bu saldırılar bazen ambargo şeklinde olup tüm Müslümanları etkiliyordu. Bazen sevgili Peygamberimize yönelip onu rahatsız ediyordu. Kâbe'de namaz kılarken mübarek sırtına işkembe atılması ona yapılan zulümlerden sadece biriydi. Yapılan tüm bu haksızlıklara rağmen Allah Resulü sabretti ve insanları kazanmaya çalıştı. Kendi nefsi için kimseyi cezalandırmadı ve onları affetmeyi tercih etti. Onun davranışları, yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir sözlerinin hayata geçirilmiş haliydi. Tüm zorluklara rağmen kendisine inananların her geçen gün artması ve Medine'ye hicret edip orada İslam devletinin temellerini

0: atması adeta şu ifadelerini doğruluyordu. Kul, başkalarının hatalarını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yüce Rabbimiz, Peygamberimizin affediciliğini ve çevresindeki insanlara karşı yumuşak davranışlarını ödüllendirdiğinde, kazanan sadece Allah Resulü değil, tüm insanlık olmuştu. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. Ali İmran Suresi 159. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, ayetin emirlerini hayatı boyunca uygulamaya devam etti ve fethettiği zaman Mekke ahalisine şöyle seslendi. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de size, bugün sizi sorgulamak yok. Haydi gidiniz, serbestsiniz diyorum.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud, sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Abdullah bin Muhaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Ey insanlar, nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç, namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır."

0: Sahabi Selman bin Amir Ettabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki." Bunun üzerine ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim?" diye sordum. "İstediğin kadar," buyurdu. Ben, "Dörtte biri yeter mi?" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İstediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır," buyurdu. Ben, "Yarısına ne dersiniz?" dedim. O, "İstediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur," diye tekrarladı. "Üçte ikisi kâfi midir?" dedim. Bu defa, "İstediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır," dedi. "Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı?" deyince, "İşte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar," buyurdu. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve "Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa," dedi. İbni Ömer, "Akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme," derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar. Verilmezse hoşlanmazlar.

0: Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir kadın, ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere, eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı, dehşetten

0: bayılıp düşerdi.
1: Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre, Ensardan bazı kimseler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler istediler. O da verdi, sonra tekrar istediler. Allah Resulü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu. Yanımda bulunan hiçbir malı sizden saklayacak değilim. Kim iffetli olmayı dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim müstani olursa aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.

veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarıgar, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önce

0: 2. bölüm.
1: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
2: Elbette. Hele otur şöyle.
1: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
3: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsam olmaz mı?
4: Esat, neler oluyor anlat bakalım.
2: Bir hoş geldin demeyecek misin?
4: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
2: Saat, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
0: Peki, dinliyorum.
4: Hakikati görmüşken yanlışta direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
2: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
4: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın.
1: Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
0: 25. bölüm.
5: Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmül Fadl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O, Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek, 2 kadın Müslüman Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri Peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu.
6: Ey Bera, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldın?
7: Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı.
6: Ama Resulullah Kudüs'e yöneliyor, biliyorsun.
7: Biliyorum ama Allah'ın evi Mekke. Resulullah da orada. Kur'an da orada iniyor. Neden oraya değil de Kudüs'e yöneliyoruz?
6: Çünkü peygamberimizden böyle görüyoruz. Biliyorsun o da kıblesinin Kabe olmasını ister ama henüz bir emir gelmiş değil. İlahi bir emir gelene kadar da buna uymak zorundayız.
7: Haklısın. Zaten bana karşı olmanızdan dolayı ruhumu şüpheler kapladı. Mekke'ye ulaşınca bunu Resulullah'a soracağım.
6: İşte Kabe göründü.
7: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
6: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki kat olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
7: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır. Nerede acaba?
6: Ben sorup geleyim.
7: Peki. Öğrenebildin mi?
6: Evet.
7: Bir şey sezmediler değil mi?
6: Hayır. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim diye sordum. Yesrib'ten geldiğimizi öğrenince Abbas'ı tanırsınız. Kabe'nin yanında, Abbas'ın yanında oturan kişi dediler.
7: Dikkatli olmalıyız. Amacımız öğrenilirse peygamberimizin başı derde girer. Hadi gidelim yanlarına.
5: Bera bin Azib ile Ka'b bin Malik, Kabe'nin yanında oturmakta olan peygamberimizle tanıştılar. Bera'nın samimiyetle sorduğu sorusunu, "Bir kıblen var, ona yönelmeliydin," diye yanıtladı Peygamberimiz. Aslında kendi arzusu da Kabe'yi kıble edinmekti. Ama henüz böyle bir emir gelmemişti. Asıl konuşmak istedikleri konu, nerede nasıl buluşacaklarıydı. O gece, gecenin 1/3 geçince, Mekke'ye 3 kilometre uzaklıktaki Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. Peygamberimizle tanışmış olmanın verdiği sevinçle yanından ayrılan bu iki güzel insan, kafiledeki Müslümanları tek tek haberdar ederek buluşmayı ayarladılar. O gece Müslüman Yesripliler, kafilelerindeki diğer insanlarla beraber uyudular. Sonra belirlenen vakitte gizlice yataklarından kalkıp Akabe mevkiinde buluştular. Peygamberimiz de yanında amcası Abbas'la toplantıya katıldı.
8: İşte Abbas, yanındaki de peygamberimiz olmuş.
9: Merhaba, hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
6: Ey Allah'ın Resulü, söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
10: Ey Evs ve Hazreç topluluğu, ben Abbas bin Abdülmuttalib'im. Peygamberiniz benim kardeşimin oğludur. Benim için insanların en sevgilisidir. Eğer siz ona inanıyor, onun Allah'tan getirdiklerini tasdik ediyor ve kendisini beraberinizde götürmek istiyorsanız, sizden beni tatmin edecek sağlam bir söz almak isterim. Biliniz ki Muhammed bizdendir. O peygamber olduğunu söylediğinde biz onu kavmimizden koruduk. Onun kavmi içinde şerefli bir yeri vardır. Emniyettedir. Ancak o sizinle gelmeye ve aranıza katılmaya karar verdi. Şimdi size karşı tüm Araplar birleşecek ve düşmanlık edecektir. Buna göğüs gerecek bir kuvvete sahipseniz bunu aranızda görüşüp konuşarak kararlaştırın. Sonradan anlaşmazlığa düşmeyin. Siz ona verdiğiniz sözü yerine getirebilecek, onu muhaliflerinden koruyabilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz ne âlâ. Yok eğer Mekke'den çıkar çıkmaz kendisini yardımsız bırakacaksanız hiç bu işe kalkışmayın. Onu bırakın, kavminin arasında güvenle yaşasın.
11: Senin sözlerini işittik. Senin sözlerini duyduk.
12: Ya Resulallah, sen de konuş. Kendin ve Rabbin adına bizden neler istediğini söyle.
2: Ya Resulallah, müsaade eder misin konuşayım? Ben Esad bin Zürare. Geçen yıl seninle bu mevkide sözleşmiştik. Aradan 1 yıl geçti. Gönderdiğin elçilerle İslam'ı anlatmadığımız kimse, Yesrib'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Her davetin bir yolu vardır. Ya kolay olur ya zor. Bugün senin bizi davet ettiğin şey çok zordur. Sen bizi inandığımız dini bırakmaya davet ettin ki, bu iş çok zor olduğu halde biz bu teklifi kabul ettik. Sen bizi bu yolda insanlarla aramızda bulunan yakın uzak bağları kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde bu teklifini de kabul ettik. Şimdi seni korumak üzere söz veriyoruz ki bu da kolay bir şey değildir. Biz sana inandık, getirdiklerine iman ettik. Bunu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettik. Şimdi ellerimizi sana uzatmak suretiyle de biat etmek, sana söz vermek istiyoruz. Biz Rabbimize ve sana biat ediyoruz. Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak, seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak, sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
12: Doğru söylüyor.
9: Evet.
12: Evet.
9: Doğru söylüyor. Haklı.
5: Bera bin Azib ayağa kalkarak Peygamberimizin elini tuttu ve şöyle dedi.
7: Seni hak üzerine gönderen Allah'a yemin ederim ki seni ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız. Biz savaşı iyi biliriz. Atalarımız iyi silahlara sahip büyük savaşçılardı. Savaştan korkmayız. Sen bizim yanımızda olduğun müddetçe güvende olursun.
12: Doğru söylüyor.
9: Evet.
12: Evet. Evet.
9: Doğru söylüyor.
2: Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi. Kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söylüyorsun. Bu sözünle neyi kastettiğini ancak Allah bilir. Biz yakın ve uzak tüm akrabalarımızla ilişkiyi kesmeyi göze alarak şahitlik ediyoruz ki bu zat Allah'ın Resulüdür. Onu Allah göndermiştir. Onun getirdikleri de Allah katındandır. O sözler insan sözü değildir. Allah Resulü hakkında seni tatmin edecek bir teminat istediğini söyledin. Sana istediğin teminatı veriyoruz. Ya Resulallah, sen de kendin için arzu ettiğin ahdi bizden alabilirsin. Rabbin için ve kendin için ne dilersen bize söyle.
5: Peygamberimiz Allah'ın kelamıyla başladı sözlerini. Bir müddet Kur'an okuduktan sonra şöyle dedi. Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeniz, namaz kılmanız, zekat vermenizdir. Kendim için istediğime gelince, beni hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır.
12: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
13: Kabul ediyoruz
12: ya Resulallah. Ya Resulallah, şimdi sana biat edeceğiz. Bu konu bir daha açılmayacak. Biz verdiğimiz söze sadık kalacağız.
14: Başka ne dilersin bizden?
5: Peygamberimiz tekrarladı. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık ederek namazı kılacağınıza, mallarınızdan zekatı vereceğinize, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinleyip emirlerime tamamen boyun eğeceğinize, darlıkta ve bollukta muhtaçlara yardım edeceğinize, hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize, insanları iyiliğe teşvik edip kötülüklerden sakındıracağınıza dair kesin söz vermelisiniz, dedi.
12: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
15: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur?
5: Peygamberimiz gülümseyerek, kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım, diye cevap verdi.
15: Biat edeceklerin ilki benim. Ya Resulallah, uzat elini. Bu dediklerini yapmak hususunda sana söz veriyorum.
14: Şu mübarek ayda ve mübarek beldede söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz.
16: Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun?
5: Peygamberimiz, Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum, dedi.
13: Razı olduk. Razı olduk. Kabul ettik. Evet, biz razı olduk. Kabul ettik.
12: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
16: Allah'a söz veriyorum. Ya Resulallah, sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum.
17: Ben de Allah'ın ve Resulünün hiçbir emrine karşı gelmemek, hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum.
16: Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la, onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi.
18: Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettik.
13: Dinledik ve boyun eğdik.
5: O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi tek tek Resulullah'a söz verdi. Erkekler peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken, kadınlar sadece sözle biat ettiler. İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi.
19: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
20: Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek.

sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir." buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Kabir, ebediyete açılan kapı. Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Hani anlatıyor. Osman bin Affan bir kabrin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Bir defasında ona, "Cenneti ve cehennemi düşünürken ağlamıyorsun da bunun için mi ağlıyorsun?" denildiğinde şöyle cevap verdi. Resulullah buyurdu ki, "Kabir ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir." Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir. Ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek kendisini oturturlar ve "Bu zat hakkında ne dersin?" diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul mümin ise "Şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür" diye cevap verir. Ona "Cehennemdeki yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi" denilir. Allah'ın peygamberi, "O kişi her iki yerini birden görür" buyurdu. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah şöyle dua ederdi. "Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırım." Süleyman bin Büreyde'nin babasından naklettiğine göre Resulullah ashabına kabristana girdikleri zaman şöyle söylemelerini öğretmiştir. "Selam size ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri. Bizler de inşallah size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim." İbni Büreyde'nin babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. "Ben size kabirleri ziyareti yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyarette ibret vardır." Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. "Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Kabrimi de ziyaret yeri haline getirmeyin. Nerede olursanız olun bana salavat getirin. Çünkü salavatınız bana mutlaka ulaşır."

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
3: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la

bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.''

0: Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer, sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

0: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.
1: Necaşi'nin gönderdiği heyet bir gün Hazreti Peygamber'i ziyarete gelmişti. Efendimiz kalkıp kendisi onlara hizmet etmeye başlamıştı. Bunu gören ashabı, bırak senin yerine biz yaparız dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi. Onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek, "Buradan başlayarak tıraş et," dedi.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellim ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, yumuşak huylu olmak, yani hilm sahibi olmak ve ölçülü hareket etmek, yani teenniyle hareket etmek. Bölüm girişindeki ayeti kerimeleri okumuştuk. Şimdi bölümümüzdeki ilk hadisi şerifi okuyoruz. 635 nolu hadis. Ve'an İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma. İbni Abbas'tan gelen bir rivayet, Allah Azze ve Celle hem kendisinden hem de babası Abbas'tan razı olsun. Kâle, dedi ki, Kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li eşecci Abdülkaysi, eşec Abdülkaysa, dedi ki, inne fika haslateyni, sende iki haslet var, yani iki özellik. Bu kelime Türkçemize de geçmiş, haslet. İnne fika haslateyni, sende iki haslet var. Yuhibbuhumallahu, öyle iki haslet ki bu ikisini Allah Azze ve Celle seviyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eşec Abdülkays'ı bu açılardan beğeniyor, gözlemlemiş ve öne çıkan bu iki hasletini kıymetlendirmiş. Cenab-ı Hakk'ın bu iki hasleti sevdiğini biliyor. Dolayısıyla Eşec Abdülkays'a da bunu haber vererek onu taltif etmek istemiş, ödüllendirmek istemiş. İnne fika haslataini, sende iki haslet var. Yuhibbuhumallahu, Allah bu iki hasleti seviyor. Yani Cenab-ı Hak genel olarak bu iki hasleti seviyor. Yoksa sadece Eşec Abdülkays üzerinde bulunmasını değil, genel manada Cenab-ı Hakk'ın sevdiği iki haslet. Böyle olmalı ki hepimize hitap etsin ve anlayalım, bilelim ki bu iki hasleti biz de kendi şahsiyetimizde gerçeklersek, o takdirde Cenab-ı Hak bizi de sever. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sevgisi hasletin kendisinedir. Yoksa kişinin kendisine değil. Kişi A olur, B olur, C olur. O kişinin ne boyu, ne posu, ne görünümü, ne genetik kalıtımı, ne soyu ne sopu, bunlar değil esas olan. O kişinin iradesiyle büründüğü değerleri, erdemleri, kıymetli olan bunlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak hep bu erdemler üzerinden sevdiklerini tarif etmiştir. Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah muhsin kulları sever söz gelimi. Yani ihsan sahibi, güzel kulluk eden, güzel davranan, çevresiyle güzel ilişkiler kuran, sadakat öyle, takva öyle, dürüstlük öyle. Dolayısıyla Eşec Abdülkays üzerinden aslında Resulullah topluma mesaj veriyor. Bu anlamda topluma dokunuyor. Çünkü Eşec'e böyle söyleyecek, etrafındakilere bunu duyuracak ve bu dalga dalga Resulullah'tan sadır olan herhangi bir bilginin kırıntısına dahi şiddetle rağbet gösteren o sahabe toplumunda insanlar tarafından öğrenilecek ve diyecekler ki Eşec Abdülkayıs'taki bu iki hasleti Cenab-ı Hak seviyorsa biz de bu iki haslete bürünelim. Biz de kendi şahsımızda bu iki hasleti oluşturalım, gerçekleştirelim. Resulullah'ın yapmak istediği dokunuşun etkisi böylece tabanda yayılır, yetmez, tarih planında. O günlerden bugünlere kadar ve bugünlerden de kıyamete kadar yayılır. Nedir bu iki haslet? Allah'ın sevdiği. El-Hilmu, birisi Hilm. Ne demek El-Hilm? Bir kimsenin halim olması. Hatta Türkçe'de bunu Halim Selim deriz. Böyle bir davranış boyutu. Bizde daha çok ivedi davranmayan, ani olarak böyle akut çıkışları olmayan, arka planda işleyen bir akletmesi, değerlendirmesi bulunan kimse. Sözü söylemeden önce, fiili icra etmeden, davranışı ortaya koymadan önce bunu düşünen kimse. Sonuçları ne olur diye önden hesaplayan kimse.

El-Hilm bunun daha çok içe bakan yüzüyle akledilen boyutu, yani düşünsel boyutu, zihinsel boyut. Diğer Cenab-ı Hakk'ın söylediği, Eşec Abdülkays'ta beğendiği haslet ise vel-enâtu, adına teenni dediğimiz, bu kez daha çok davranışsal boyut. Dikkatli davranış. Hızlı ve fevri çıkışlar değil, hesaplı, ölçülü ve dikkatli hareket. Bu iki haslet arasındaki geçirgenlik izahtan vareste. Açıkça gözüküyor. Halim olan bir kimse elbette akıl dolu davranır, düşünür, taşınır. Ve aynı kimse bir o kadar teenniyle hareket eder, ölçer, biçer ve davranışını buna göre ortaya koyar. Sivri çıkışlar yapmaz, ani olarak parlamaz, sonradan pişman olacağı söz ve fiillerden imtina eder. Kuşkusuz hepimiz hayatımızda bu tür yanlışlara düşmüşüzdür ve yaptığımız bu ani çıkışların bazen ağır bedelleri olmuştur. Tek bir iyi tarafı var, sonraki adımda bir veri olarak elimizde kalıyor, adına ibret dediğimiz, kendi önceki sahnemizden ibret alıp sonraki sahnemizde kullanmak adına. İşte bu hilm, halim olan insan bu veriyi kullanır. Kendi istifadesine kullanır. Akleder ve benzeri bir durumda sıkacağım kendimi, tutacağım kendimi, bırakmayacağım. Duygularımın öyle gelişi güzel üzerimde tesirli olmasına mani olacağım. Kişiliğimi, irademi bir bariyer gibi duygularımın önüne çekeceğim, set kuracağım, yıkılmayacağım. Tahrik edici, kışkırtıcı bir tabloyla karşı karşıya olabilirim. Hayatta insanlar çok farklı düzeylerde ve çok farklı savrulmuşluklarda olabilirler. Hatta kaybedecek hiçbir şeyleri olmayanlar dahi çoktur. Bunlarla karşılaşmak an meselesi. Ama hazır bulunmuşluk, teenni üzere, hilm üzere, adeta bir askerin tecihizatı gibi saldırıya karşı güçlü bir savunma sağlar, güçlü bir direnç sağlar. Basit insanların çeldirmelerine kapılmamak adına, büyüklerimiz buna cahille cahil olmak derlerdi. O zaten bütün gücünü bu cehaletinden alıyor. Ve bütün cesaretini bu kaybedeceği hiçbir şey olmamaktan alıyor. Dolayısıyla bulaşır, kötü davranır, kötü konuşur. Eğer böyle biriyle her an karşılaşabileceğimizi hesaplamamışsak, bundan önce böyleleriyle karşılaştığımız durumlardan elde ettiğimiz neticeleri, sonuçları derin derin düşünüp hilm sahibi olmak adına birer kazanıma dönüştürmemişsek, hemen avlanırız. Sen bana böyle nasıl söylersin diye. Yahut sen bana böyle nasıl davranırsın diye. Bu trafikte olabilir, bir sırada olabilir, bir kuyrukta olabilir. Hatta ve hatta bir ev ziyaretinde, komşulukta olabilir. Cahille cahil olmamak adına tam bir olgunlukla umursamadan geçmek. Kendi öz güvenini bu saldırı dalgasına karşı yıkılmadan ayakta tutabilmek. Bundan en küçük bir psikolojik anlamda yara almamak. Bu yüksek bir direnç demek. Hayatında öncesinde yaşadığı sahneleri tekrar tekrar düşünerek, hayır böyle yapmalıydım, böyle yapmalıydım, bundan sonra böyle yapabilmek istiyorum deyip Hak Teala'ya, ya Rabbi beni buna muvaffak kıl niyazında bulunmamış kişiler her defasında aynı yerde yeniden savrulurlar. Kullemâ ruddu ilel fitneti urkisu fiha. Her defasında böyle bir fitne ile karşılaştıklarında zaten birbirimize fitne çıkarıyoruz. Ocahne ba'dakum li ba'din fitne. Sizi birbirinize karşı birer fitne vesilesi kıldık diyor Cenab-ı Hak. Şimdi artık insanlar uzaktan uzağa, hatta birbirlerini hiç tanımazlarken bile simgesel İsimlerin ardında atıp tutuyorlar, atışıyorlar, hatta hakaret amiz konuşuyorlar. Sanki cehalete veya cahilce davranışa açık çek verilmişçesine sanal alem
fütursuz bir biçimde insanların egolarını körüklüyor. Yaşayalım bakalım. Sonuna kadar giderim. Ona kadar söylediyse biz el yükseltelim. Daha kötüsünü al benden de bu kadar diyelim. İyi mi olur? Artan bu stres, gerilim, vücudumuzda bunların hormonal karşılıkları var. Yıpratır, içini kazır, düşünce dünyanın duvarlarına birer sakız gibi yapışır, rahatsız eder. Birilerinden alamadığın bir hırsın içinde kalır. Yay gibi birikmiş o hırs, denk geldiği ilk kimseye, belki masum bir aile ferdine, öylesine boşalır. Yıkıntıya yol açar. Yönetilmemiş duygular başa beladır. Ama teenninin anahtarı, yani ölçülü davranabilmenin anahtarı, dış dünyamızı organize etmeden önce, ki teenni daha çok dış dünyamızdaki sergilediğimiz ölçülü davranışlar, bundan önce iç dünyamızın düzene girmesi lazım. Ölçülü davranışın ardında ölçünün kendisi vardır. Akledilmiş, değerlendirilmiş, kıymetlendirilmiş ve sahiplenilmiş bir ölçü vardır. Ama bu ölçüyü ne diye sahiplenelim? Üstelik sahiplenince bu ölçülü davranışları duygularımızla çatışıyoruz. Çoğu duygumuz aksi yönlerde coşmak istiyor. Zor bir mücadele. Böyle ortada kaldı. Bir yere bağlanmalı. Bizi motive edecek, ölçüyü sahiplenmemizi sağlayacak. Yetmez, sonra bu ölçüyü davranışlarımıza aksettirebilmek, yansıtabilmek için kararlılığımızı pekiştirecek bir güce ihtiyaç var. Bir referansa ihtiyaç var. Bir motivasyona ihtiyaç var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eşec Abdülkays'a doğrudan o motivasyonu söylemiş. Dememiş ki, ey Eşec, sende iki tane haslet var. Bu hasletler güzel hasletlerdir. Ne yapayım güzel hasletlerse? Güzel hasletler orada duruyor. Kötüler de var. Yapanın yanına kar kalıyor ise güzel hasletlere sarılmanın avantajı ne? Sonucu ne? Bunu kıymetlendirecek ve kalıcı bir sonuca bağlayacak bir kudrete ihtiyaç var. Böylece kul o güzel davranışları ona, onu beğendirmek adına sahiplensin. Ve bu ona ömür boyu yetsin bu motivasyon. Ta huzuruna çıkıp güzel davranışlarıyla ilahi beğeniye adına rıza dediğimiz mazhar olacağı vakti o vuslatı düşlesin. Koca bir ömür. Yoksa böyle bir şey olmasa, Allah'ın işin ucunda sevgisi olmasa, rızası olmasa, her yol aynı yokluğa, hiçliğe çıkıyorsa, ne güzelliğin bir anlamı var, ne çirkefliğin bir mahsuru var. Neticede eşittirin çekildiği yerde her şey sıfıra çıkıyorsa, bırak dağınık kalsın. O yüzden İslam, iyiliği, birri, Yaradan'ın sevgisine bağladığı yerde güzelliği çiçek gibi açtırıyor. Yoksa ne manası var? Seküler planda kaldığınızda bütün davranış biçimlerinin neticesi aynıdır. İyisiyle kötüsüyle ve bütün yaklaşımlar hiçedir, boşadır. Dolayısıyla o dünyada hakim olan şey menfaattir, çıkardır. Güzel davranışlar bile bir PR malzemesidir, bir riya konusudur. Hazreti Resulullah Eşec bin Kays'a doğrudan Cenab-ı Hakk'ın sevgisi üzerinden bu iki hasleti ifade etmiş. İşte netice. Yuhibbuhum ve yuhibbunahu. Allah'ın kendilerini sevdiği, onların da Allah'ı sevdikleri bir netice. Buna kavuşmak istiyoruz. Bizi de bu yönüyle ilgilendiriyor. Madem ki Allah halim selim insanı seviyor, madem ki Allah teenniyle davranan insanı seviyor, bunu kaçıramayız. İçimizdeki fevri duygular ne kadar coşarsa coşsunlar, ya Rabbi onları zapt edebilmeyi, senin sevgin hatırına bu ödülü aklımda tutarak bana nasip eyle. Öyle bir kararlılık sergileyebileyim ki, kendini bilmezler, cahil cühela, konuştuğu lafın farkında olmayanlar, ne kadar laf atarlarsa atsınlar, reddiye yaparlarsa yapsınlar, nahak yere şahsi

0: kabiliyetleri, kişilikleri karalarlarsa karalasınlar, onlarla aynı seviyeye düşmemek adına helm sahibi olmak. Kişisel polemiklere bulaşmadan, meseleleri kişiselleştirmeden hak bellediğimizi konuşmak, ona uygun yaşamak ve hakkın huslatına erinceye kadar kimseyi yargılamamak. Çünkü o herkesin hükmünü verecek, hesabını görecek. Öyle buyurdu. Thumma ileyna turca'un, bize döndürüleceksiniz. Ve ben hükmü vereceğim. Thumma ileyye marci'ukum fa ahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn. Ne ihtilaflar olursa olsun, ailevi olur, ilmi olur, siyasi olur, dünya kadar ihtilaflar var. Biz bize bakan yüzüyle kalbimizde akledip araştırdığımızda Rabbimize karşı olan sorumluluklarımız üzere ölçüye uygunluğunu takdir ettiğimizi savunalım, onu hayatımızda hakim kılmaya çalışalım. Bir başkası başka şeyler yapıyormuş, söylüyormuş, aykırı davranıyormuş. O onun bileceği bir şey. Doğrusunun bu olduğunu hem yaşar, hem paylaşır, hem söyleriz. Elbette ki insanları davet de ederiz. Ama kimseyi cebretmek yahut kimsenin akıbetine bizim burada Cenab-ı Hak'tan önce hükmetmeye kalkışmamız, yani yargılamamız bize düşmez. Olur ki başka konularda o sizden daha iyidir. Yahut olur ki o konuda siz yanılıyorsunuzdur. O haklı olabilir. Hepimizin hükmünü eninde sonunda Allah Azze ve Celle verecek. Ve o buyurdu ki, buradan sadece sadıklar alınların aklarıyla çıkacaklar. قَالَ اللّٰهُ, Allah dedi ki, هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ, bugün öyle bir gün ki sadıklara sadakatleri, doğrulukları, dürüstlükleri, kalbinde ne varsa bunu dürüstçe açığa vuran, eğip bükmeden, kırıp dökmeden, istikamet üzere yol alan kimseler. Şimdi herkes kendi kalbine baksın. Kalbiyle sözleri arasında, kalbiyle davranışları arasındaki ilişkiyi dikkatlice incelesin. Kendisine odaklansın. Herkesten önce kendi akıbetimiz bizi ilgilendiriyor. Bu yaklaşım bir rahatlık getirir. Hesabın ötede olacağı gerçeği kişiyi sakinleştirir. Hiçbir alacağınız kimsede kalmaz. Hiçbir hakaretin, hiçbir darbın, hiçbir gaspın, hiçbir aşağılamanın, bu dünyada hesabı görülemese de, bu dünya yetersizliklerin olduğu yer, kanıt yetersizliği olur, deliller karartılır, mevzuatta boşluklar vardır vesaire vesaire. Burası cezanın yurdu değil, burası sınav yurdu. Dur burada ağzının payını vereyim diye ivedi davranmaya, acilen karşılık vermeye dönük o fevrilik, sanki öte yokmuş gibi, sanki her şey burada olur ve burada kalır, karşılığını ondan alamazsam bana yazık olur korkusuyla gelen bir fevrilik. Merak etme, müsterih ol. Her şey kayıt altında, kameralar çalışıyor. Mutlak adalet sahibi Allah Azze ve Celle'dir ve zerre miskali zulme razı olmaz. Zalimden alır, mazluma verir. Dolayısıyla hilmin kapsamlı bir düşünce arka planı var. İşin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın olduğu, sevgisinin olduğu ve gücünün, kudretinin ve din gününün sahibi olarak hepimizi huzuruna alacak olmasının esaslı bir karşılığı var. Yoksa insan halim davranamaz. Kaptı kaçtı işte, vurdu gitti, şunu yaptı, bunu yaptı diye hemen kendi adaletimi şimdi ben gerçekleştirmeliyim diye tabancasına sarılan ya kesici aletlere yönelen kimselerdeki bu fevriliğin arkasında zalimi elden kaçırırsam bu hesap açık kalır korkusu var. Hayır, müsterih ol. Hiçbir hesap açık kalmaz. Her şey kayıt altındadır. Bu dünyada olmazsa dahi Mahkeme-i Kübra'da bunun hesabı görülür ve karşılığı neyse hem de daha ağır bir birim olarak varsa güzel ameller alınır ve sana verilir. Yoksa senin kötü amellerin onun sırtına yüklenir. Hak Teala zulme dair hiçbir şeyi bırakmaz. Halim olabilmenin esasında Cenab-ı Hakk'ın hükmünün ve ilminin her yerde geçerli olduğu, hiçbir noktada istisna bırakmadığı bilinci esaslı bir yer tutmaktadır. Yoksa insan hayata seküler gözlerle bakarsa, kapanın elinde kalıyor, yapanın yanına kar kalıyor düşüncesiyle, en küçük bir haksızlığa dahi hilm ile karşılık veremez, var gücüyle reaksiyon üretir ve bu tepkisellik onu var olan sorundan daha fazlasına sevk eder. Küçük bir şeyden nice büyük şeyler böyle çıkar. Önleyici çare nedir? Halim olmak ve teenni ile davranmak. Böyleleri artık duygularını zapt edebilmeye başlamış kimselerdir. Kendilerine kötü söz söylendiğinde hemen onun etkisine girmezler. Hemen o duygusal çöküntüyü yaşamazlar. Özgüvenleri yüksektir. Sırtlarını Allah'a dayamışlar. Cahilin o düzeysiz ve değersiz lakırdılarını kayda değer bulmazlar. İçlerine bu lakırdıların tesiri yoktur. 3-5 dakika sonra unutur geçer gider, Allah'a havale eder, hayatına devam eder. Halim bir insan teenniyle davranır. Hemen vakit geçirmeden ağzının payını vereyim yahut fiili bir durum ise karşılığını hemen vereyim şeklinde yaklaşmaz, zamana yayar. Hem kendisi sağlıklı bir ruh haleti üzere ve sağlıklı bir beden üzere kalır, hem de olur ki muhatabını da aynı iyiliğin içerisine çekmeye başlar. Hak Teala buyurdu ki, اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ En güzeliyle karşılık ver. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ Bir bakmışsın, kendisiyle senin aranda adavet bulunan, yani düşmanlık olan o kimse, كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Candan bir dost oluvermiş sanki. İyilik kötülüğün hakkından gelir. Ama hangi iyilik? Hakkın namına, onun hatırına, onun rızasını, onun sevgisini umarak olursa, kişiyi bir kalkan gibi korur, halim olur, teenniyle davranır ve etrafındakilere de olumlu tesir eder. Hepsinden de önemlisi, böyle bir yaşayış, Cenab-ı Hakk'ın beğenisine mazhar olmak demektir. Sevgisine mazhar olmak demektir. Allah sevdiklerinin ahirini ve akıbetini hayreyler. Büyük bir ümittir. Ravahu Muslimun. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet etmediği, ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği ikinci dereceden bir sahih hadis efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim, ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
1: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastaneye yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu. Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Kimdir bu adam?
1: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
1: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
2: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Hani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
0: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, işi yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. "Ne söylediğini iyi düşün," deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

0: Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır. Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Mali'ye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak. Buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye usanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu

0: Osman radıyallahu an anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir. Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.
1: Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken önlerinden bir cenaze geçer. Orada bulunanlar vefat eden kişiyi güzel hatıralarla anarlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber 3 defa vacip oldu der. Başka bir cenaze geçerken de orada bulunanlar ölen kişiyi kötülükleriyle anarlar. Hazreti Peygamber bu sefer de 3 kere vacip oldu buyurur. Bunun üzerine Hazreti Ömer durumu merak ederek, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cenaze geçip hayırla yad edilince 3 sefer vacip oldu dediniz. Cenaze geçip kötülükle yad edilince de vacip oldu buyurdunuz." deyince Allah Resulü, "Siz kimi hayırla anarsanız ona cennet, kimi de kötülükle anarsanız ona cehennem vacip olur. Zira sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." sözleriyle karşılık verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir.
4: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına 2 kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah'ım her türlü hayırlı işimde senden sebat ve azim isterim. Senden nimetlerine şükür ve sana güzel ibadet etme gücü vermeni dilerim. Dürüst bir kalp ve doğruları söyleyen bir dil isterim. Senden bildiğin hayırları ister ve bildiğin şerlerden sana sığınırım. Bildiğin hatalarımdan dolayı da senden af dilerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde istikamet üzere olun. İstikamet üzere olmanız ne güzeldir. Amellerinizin en hayırlısı da namazdır. Müminden başkası namazı muhafaza edemez buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.

Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdiyalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed, işte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Anne ve baba, cennete açılan kapıyı istersen bırak, istersen tut. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün dedi. Kimin ya Resulallah diye kendisine sorulunca da şöyle buyurdu. Anne babasından birisinin ya da her ikisinin ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete giremeyenin. Anne ve baba, dünyaya gelişimize vesile kılınan iki eşsiz insan. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan beri hayatlarını birleştirip yuva kuran ebeveynler, Rablerine sorumlulukları gereği o yuvanın sıcaklığında tertemiz yeni nesiller yetiştirmeyi hep borç bilirler. Kendilerine emanet edilen minik canları Allah'ın rızasına uygun yetiştirebilmek için her zorluğa katlanır, her türlü fedakarlığı göze alırlar. Çocuklarının mutluluklarıyla mutlu olur, hüzünleriyle hüzünlenirler. Evlatlarının her ihtiyacında yanlarında olan anne baba, gün gelip ihtiyarladıklarında, kendileri bakıma ve ilgiye muhtaç hale geldiklerinde, artık yetişkin bir birey olan evlatlarının yanlarında olmasını beklerler. Onların güler yüz ve anlayışlarına her zamankinden çok muhtaçtırlar. Yıllar akıp geçtikçe kaçınılması mümkün olmayan, ömrün en düşkün dönemi ihtiyarlık zamanına eriştiklerinde anne babamızla olan ilişkilerimizin önemi daha da artar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla birlikte bulunduğu bir ortamda burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün der. Resulullah'ın sitemle bahsettiği bu kimseyi merak eden ashab, kimin ya Resulallah diye sormaktan kendini alamaz. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle cevap verir. Anne babasından birisinin ya da her ikisinin ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete giremeyenin. Allah Resulü'nün insanın tüylerini ürperten bu sitem dolu ama aynı zamanda anne babamıza karşı sorumluluğumuzu hatırlatan ifadeleri, hiçbirimizin kulak ardı edemeyeceği önemli bir ikazdır aslında. Zira Rabbimizin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna, öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır. Sevgili Peygamberimiz başka bir hadisinde ise, anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. O kapıyı istersen bırak, istersen tut buyurarak, anne babaya iyilik etmenin cennete ulaştıracak en kolay yollardan biri olduğuna dikkat çeker. Bu fırsatı kaçırmak da değerlendirmek de insanın elindedir. Bizden yalnızca kendisine kulluk etmemizi isteyen Rabbimiz, anne babamıza iyi davranmamızı da kesin bir şekilde emreder. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle, onları esirgeyerek, alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger ve Rabbim, onların beni küçükken sevgi ve şefkatle yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle diye dua et. Onun katında anne babaya yapılan iyilik, vaktinde kılınan namaz kadar değerli bir davranış. Anne babaya isyan etmek ve eziyette bulunmaksa Allah'a ortak koşmak kadar büyük bir günahtır. Anne babanın yaşlanmasıyla sorumlulukların tersine döndüğü

Bu süreçte evladın ebeveynini ihmal etmesi, onlara kötü muamelede bulunması ne Allah'ın ne de Resulünün rızasına uygun düşer. Zira hiçbir karşılık beklemeden sevmenin, hiçbir çıkar gözetmeden vermenin timsali olan anne ve babalar, çocuklarını yetiştirirken onlar farkında olsunlar ya da olmasınlar, her türlü sıkıntıya göğüs germişlerdir. Bir annenin sırf yavrusunu karnında taşırken ve dünyaya getirirken çektiği zahmet, bir babanın sevabını yalnızca Allah'tan umarak ailesinin geçimini sağlamak üzere gecesini gündüzüne katıp emek sarf etmesi ve ailesinin huzurunu kaçıracak bütün engel ve kötülüklerle mücadele etmesinden daha üstün bir çaba olmasa gerek. Bu nedenle Allah Resulü hiçbir evladın anne babasının hakkını ödeyemeyeceğini ifade eder. Küçükken anne babamız olmadan eksik kaldığımızı düşünüp onlarsız bir hayatı dahi tasavvur edemezken, büyüdükçe kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimizi fark edip kimi zaman kendi kendimize yetebileceğimiz yanılgısına düşeriz. Böylesi durumlarda ihmal ettiğimiz kişilerden biri de anne babamız olur. Halbuki hangi yaşta olursak olalım, her ne kadar kendimize yeni bir yuva kurup eşimizin ve çocuklarımızın sorumluluklarını üzerimize alırsak alalım, anne babamıza karşı görevlerimizi ihmal etmemizi ve onları yalnız bırakmamızı gerektirecek hiçbir neden yoktur. İmkanları ne kadar iyi olsa da hiçbir huzur evi, hiçbir bakıcı anne babanın evladından beklediği ilgi ve sıcaklığı hissettiremez. Anne babamızın bizden hayatta bir tek beklentisi vardır. O da onlara hayırlı birer evlat olabilmektir. Bunu ispat edebileceğimiz en uygun zamansa sevgiye, şefkate ve anlayışa en çok muhtaç oldukları ihtiyarlık dönemidir. Genç ve sağlıklı zamanlarında gözlerinden sakındıkları evlatları uğruna nice zorluklara katlanan fedakar anne babalarımızın ömürlerinin sonbaharında samimi bir gülüşü, hürmet ve ilgiyi, kısaca her türlü iyiliği hak ettiği aşikardır. Böylesi hassas bir dönemde Allah katında geri çevrilmeyecek dualardan birisi olan anne baba duasına mazhar olmak evlatları için en değerli kazanımdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah Peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile, iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.

0: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-ı Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim. Elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim. İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ahyare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile duzaha yakma. Rahmeyle aman ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.
4: Üsame bin Şerik anlatıyor. Bedeviler, ey Allah'ın Resulü, tedavi olmayalım mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın kulları, elbette tedavi olun. Muhakkak ki Allah bir hastalık hariç her hastalığın şifasını veya devasını yaratmıştır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o hastalık nedir dediklerinde ise ihtiyarlık buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi. Enes'in radıyallahu anh, İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden

himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.

Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Ma ekrama şabun şeyhan lisinnih illa qayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinnih.
1: Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili Peygamberimiz ve ashabı yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesine çok arzu ettiği babasını alıp Peygamberimizin huzuruna getirdi. Allah Resulü, yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kühafe'yi karşısında görünce her zamanki alçak gönüllü ve nezaketli haliyle şöyle buyurdu. Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihtiyarlık dönemini erzelül ömr, yani ömrün en rezil, sefil, düşkün dönemi olarak şöyle ifade etmektedir. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben, ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurarak, ömrün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz, kim Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa, bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurarak, ömür nimetine vurgu yapmıştır. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede düşkün bir hale gelmek, yaşlılıkta istenilmeyen durumlardır. Sevgili Peygamberimiz bu hale düşmemek için dualarında Rabbine şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyuyla temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım, tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Mü'min, yaşlılara gereken özeni gösterir. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. O, yaşlılara hürmet ettikçe ömrünün bereketleneceğini bilir. Kırk hadiste güzel ahlak.

Bera'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda, namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın, "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben "Ey Ebu Mes'ud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz

0: sallallahu aleyhi ve sellem, din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o, Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey, beni de çıkardı. Haydi kalkın buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce buyurun hoş geldiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına evin sahibi filan nereye gitti diye sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce Allah'a hamdolsun. Bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır, dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. Buyurun yiyin, dedi. Ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakın ha, sağılanlara dokunma, buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı, buyurdu.

Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir.

ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

İçecekler. İçtiğimiz sudan da mesulüz. Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşuna gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona, "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra doğru Resulullah'a geldi ve şöyle dedi, "Ey Allah'ın Resulü, ben onu satın alırsam, o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber evet diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım." dedi. Mekke'de zemzem suyunu içmeye alışık olan Müslümanlar, Medine'ye hicret ettiklerinde suları içmekte sıkıntı çektiler. Bu bölgede içme suyu çoğunlukla kuyulardan sağlanmaktaydı. Ancak bu kuyuların suları kalite itibarıyla birbirlerinden farklıydı. Hazreti Peygamber suyun temiz ve tatlı olmasına dikkat ediyor, her kuyunun suyunu içmiyordu. Değişik kuyulardan Hazreti Peygamber'e tatlı su getiriliyordu. Hatta Medine'ye 2 günlük mesafede bulunan ve Büyüt-ü-Sükya denilen pınardan da su getirilirdi. Hazreti Peygamber'in Rume kuyusunu satın almak istemesi, sadece kendisinin değil, ashabının içtiği suyun da temiz ve tatlı olması yönündeki gayretlerini göstermektedir. Hazreti Osman'ın tavrı ise bütün Müslümanlara örnek olacak niteliktedir. Allah Resulü'nün Mekke'deyken içmeye doyamadığı, oradan uzak kaldığı günlerde de özlemini çektiği su Zemzem'dir. Hayatının son yıllarında onun Mekke'den Zemzem suyu getirdiği rivayet edilir. Mekke'deki Süheyl bin Amr'a bir mektup yazarak, mektubunu alır almaz kendisine Medine'ye Zemzem göndermesini ister. Süheyl de derhal 2 kap dolusu Zemzem gönderir Medine'ye, kutlu elçiye. İnsan da dahil olmak üzere,

pek çok canlının özünü oluşturan su, onların hayatta kalabilmesinde de en önemli etkendir. İçinde yaşadığımız dünya su açısından fakir sayılmaz. Ancak bunun büyük çoğunluğunu deniz sularının oluşturduğu, insanın içebileceği tatlı su kaynaklarının ise kısıtlı olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Günümüzde iklim değişiklikleri, kuraklık gibi nedenlerle su kaynaklarının giderek azalması, gelecekte susuzluk riskinin daha da artmasını gündeme getirmekte ve insanlığın ciddi su sıkıntısı yaşayacağının sinyallerini vermektedir. Bu da mevcut su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiği gerçeğini hatırlatmaktadır. Özellikle dünyanın Afrika gibi çeşitli bölgelerinde insanların içecek su sıkıntısı yaşadıkları düşünülecek olursa, su zengini ülkemizde bu nimetin değerinin bilinmesi ve bu konuda daha bilinçli davranılması gerekmektedir. Zira Hazreti Peygamber, kıyamet gününde nimetlerden hesaba çekilirken kula öncelikle bedenini sağlıklı kılmadık mı, susuzluğunu soğuk suyla gidermedik mi diye sorulacağını bildirmiştir. Ayrıca Allah Resulü kendisine o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz ayetinde geçen nimetlerin ne olduğu sorulduğunda hurma ve su cevabını vermiştir. O halde bu nimetin bilinçli ve dikkatli kullanılması, akarsudan abdest alırken bile israf edilmemesi, su kaynaklarının kirletilmemesi insanlık yararına yönelik dinimizin koyduğu önemli prensiplerdendir. Kutlu Nebi, sağlık açısından suyun tadına ve temizliğine dikkat ettiği kadar içme adabına da önem verirdi. Su içmeye besmele ile başlamak, suyu bir yudumla değil arada nefes alarak dinlene dinlene içmek, nefes alırken su içilen kabı ağızdan uzak tutmak ve su içtikten sonra da Allah'a hamd etmek, Hazreti Peygamber'in su içme adabı olarak zikredilebilir.

Hazreti Peygamber'in gerek ayakta su içmeyi yasaklaması, gerekse unutarak ayakta içen kimsenin içtiği suyu çıkarmasını istemesi mutlak bir anlamda değil, o toplumun örf ve adetine muhalefet bağlamında ya da sağlık ve edep açısından oturarak içilmesine alıştırmaya ilişkin nebevi bir tavsiye olarak değerlendirilmelidir. Nitekim bazı rivayetler, Hazreti Peygamber'in zemzemi kovadan ayakta olduğu halde içtiğini haber verirken, bazı rivayetlerse zemzem içerken onun deve üzerinde bulunduğunu anlatır. O halde Hazreti Peygamber'in suyu yerine göre ayakta içtiği, yerine göre de oturarak içtiği anlaşılmaktadır. Zemzemi ve duvarda asılı kapta bulunan suyu ayakta içtiğine dair hadislerin, oturarak içme imkanının olmadığı durumlar için geçerli olduğu da söylenmiştir. Bir defasında Hazreti Ali, aldığı abdestten arta kalan suyu ayakta içmiş ve oğlu Hüseyin'in buna hayret ettiğini görünce, "Hayret etme, deden peygamberi benim yaptığımı yaparken gördüm." demiştir. Bu nedenledir ki Hazreti Ali, suyun ayakta içilmesini sakıncalı görmüyor ve suyu hem ayakta hem de oturarak içiyordu. Yine müminlerin annesi Hazreti Ayşe ile Sa'd bin Ebi Vakkas, insanın ayakta su içmesinde bir mahzur görmüyorlardı. Bütün bunlar göstermektedir ki suyun oturularak içilmesi daha uygun olmakla birlikte bazı durumlarda ayakta içilmesinde bir sakınca yoktur. Kaynayan bir pınardan, akan dereden, yer altındaki kuyudan, tarladaki testiden su içme şekli tabiatıyla hep aynı olmamıştır. Bu nedenlidir ki Resulullah uygun bir kabın bulunmadığı bir ortamda havuza ağızlarını dayayarak su içen ashabına ellerini güzelce yıkamalarını ve sonra suyu avuçlarıyla içmelerini tavsiye etmiştir. Su kaplarının içine bakmadan su içmeyi tasvip etmemiş, herhangi bir şeyin içine düşmesi veya girmesi ihtimaline karşı kapların ağızlarının kapatılmasını istemiştir. Diğer peygamberler gibi çocukluk döneminde sürü otlattığından olsa gerek, Hazreti Peygamber'in en sevdiği içeceklerden biri de süttür. Bölgenin doğa şartları, özellikle yolculuk sırasında bazen içecek bir yudum su bile bulmayı imkansız kılıyordu. Böyle bir durumda yolcuların imdadına çoğu zaman sürüsünü otlatan bir çoban yetişiyordu. Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ebu Bekir Mekke'den Medine'ye hicret ederken yolda susamışlar, karşılarına çıkan çobanın kendilerine ikram ettiği sütle susuzluklarını gidermişlerdi. Süt bir taraftan insanın dünyaya geldikten sonra aldığı ilk gıda, diğer taraftan da İslam'ın temiz ve sağlıklı beslenme ilkesine uygun en temel içeceklerdendir. Bebek için doğum sonrası beslenmede anne sütü büyük önem taşır. Çocuğun fiziki gelişim ve hastalıklara direnç açısından daha güçlü hale gelmesini sağlar. Bu nedenledir ki Kur'an, annelerin çocuklarını 2 yıl boyunca emzirmelerini tavsiye etmektedir. Ashab, kendilerine misafir olan Hazreti Peygamber'e içecek bir şey istediğinde süt ikram etmeyi arzularlar, soğutmak ya da hafifletmek amacıyla o dönemin adeti üzere süte bazen soğuk su ilave ederlerdi. Hazreti Peygamber de kendisine hediye olarak getirilen sütten hem içer hem de yanında bulunanlara ikram ederdi. Sütün hem yemek hem de suyun yerini tutan bir içecek olduğuna dikkati çeken Allah Resulü, ashabına şu tavsiyelerde bulunmuştu. Biriniz yemek yediğinde, "Allah'ım bu yemeği bize bereketli kıl ve bize ondan daha iyisini yedir," desin. Ona süt ikram edildiğinde ise, "Allah'ım bunu bize bereketli kıl ve bize bundan daha fazlasını ver," desin. Zira hem yiyecek hem de içecek yerine geçen sadece süttür. Resulullah yatağına uzandığında da şöyle dua ederdi. "Bizi yedirip doyuran, bizi içirip kandıran, her konuda bize yeten ve bizi sığındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler vardır." Resul-i Ekrem döneminde tercih edilen içeceklerden biri de şerbetti. Kuru hurmayla kuru üzümün bir miktar suda ısıtılmasıyla elde edilen şerbet, Hazreti Peygamber'in ve sahabenin günlük içecekleri arasında yer almaktaydı. Hazreti Peygamber bu tür içeceklerin tatlı ve soğuk olanını tercih ederdi. Hazreti Peygamber'in yemeklerin akabinde içtiği şerbet, kuru hurma ya da kuru üzümün sabahleyin bir kapta ısıtılmasıyla elde edilir, akşam olunca yemekten sonra kendisine takdim edilirdi. Aynı şekilde akşamleyin yapılan da ertesi sabah sunulurdu. Geriye kalan bozulmuşsa dökülür, bozulmamışsa bir başkasına ikram edilirdi. Böylece günde 2 defa şerbet yapılır, sonra da kaplar yıkanırdı.
Kuru meyvelerin ıslatılmasıyla elde edilen şerbet türleri yanında bal şerbeti de Hazreti Peygamber'in sıklıkla içtiği içecekler arasında yerini almıştı. Bal şerbetini kendisi içtiği gibi karın ağrısı gibi rahatsızlıkları bulunanlara da tavsiye etmişti. Sıcaktan dolayı şerbetlerin uzun süre bozulmadan kalması mümkün olmuyordu. Bunda şerbetin içine konulduğu kabın cinsi, büyüklüğü ve ağzının kapalı olup olmamasının etkisi büyüktü. Bu yüzden bozulup insan sağlığına zararlı hale gelmeden önce kısa zamanda tüketilmesi gerekiyordu. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber'in oruç tuttuğunu bilen Ebu Hureyre, iftar saatini bekleyip akşam olunca ona su kabağı içerisinde hazırlamış olduğu şerbeti götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, bugün oruçlu olduğunu öğrendim ve iftarını bu şerbetle açmanı arzuladım," dedi. Hazreti Peygamber şerbeti eline aldı. Ekşimiş ve keskinleşmiş olduğunu görünce Ebu Hureyre'ye, "Bunu al bahçeye dök, zira bu Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların içkisi haline gelmiş," buyurdu. Bu bölgede şerbet, şıra, meyve suyu gibi içeceklerin hazırlanması ve saklanmasında genellikle küp, su kabağı, hurma ağacından oyulmuş ve ziflenmiş kaplar kullanılmaktaydı. Bu kaplardaki sıvalar gerek kabın özelliğinden gerekse içeceğin yapılış şekline ve karışım durumuna göre kısa sürede bozulabiliyor, mayalanıp içki haline gelebiliyordu. İçkinin haram kılınmasıyla birlikte Hazreti Peygamber bu kapları yasaklayıp onların yerine deriden yapılan tulumların kullanılmasını tavsiye etti. İlk anda bu kapların kullanımının tamamen yasaklandığı sanıldı. İlerleyen zamanlarda ise yasağın içeceklerle ilgili olduğu, söz konusu kapların başka amaçlar için kullanılmasında bir sakınca bulunmadığı anlaşıldı. Hazreti Peygamber'in tercih ettiği içecekler arasında yer alan su, süt, bal şerbeti gibi doğal içecekler, cennet içecekleri arasında Kur'an'da da zikredilmektedir. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin durumu şöyledir. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlanma vardır. Hazreti Peygamber de aynı şekilde cennette su, bal, süt ve şarap denizleri olduğunu, bunlardan da ırmakların fışkıracağını belirtmiştir. Cennet ehline selsebil adlı bir suyun, içenlere lezzet veren berrak cennet şaraplarının sunulacağı, içerisine kafur atılmış kadehlerden ve aktıkça akan pınarlardan içeceklerin ikram edileceği bildirilmiştir. Ayrıca Allah Resulü, cennette kendi havzının bulunduğunu ve bunun sütten daha ak, baldan daha tatlı, miskten daha hoş kokulu suyundan içenlerin bir daha asla susamayacağını haber vermiştir. Hazreti Peygamber, temiz ve helal olmak şartıyla kendi zamanında yaygın olarak tüketilen her içeceği içmiş, bozulup ekşiyerek insan sağlığına zararlı hale gelen içeceklerden uzak durmuştur. Sarhoş edici vasfı olan içecekleri ise haram kılınmadan önce dahi hiç ağzına almamıştır. İslam'ın ilk yıllarında içki henüz haram kılınmamıştı. Araplar arasında eskiden beri içki kullanımı oldukça yaygındı. Hurmadan yaş ve kuru üzüme, tahıldan bala kadar pek çok gıda maddesinden içki yapılmaktaydı. Mekke'de yaş üzüm ve hurmadan elde edilen şarap, Medine'de ise kuru üzüm ve hurmadan elde edilen içki türleri vardı. Hazreti Peygamber'le birlikte sahabeden bazıları zararlı olduğunu bildikleri için sarhoş edici içecekleri içmezlerdi. Bununla birlikte hakkında herhangi bir yasak olmadığı için bazı Müslümanlar içki içme alışkanlıklarını sürdürmekteydiler. Mekke'nin son yıllarında nazil olan içki ile ilgili ilk ayette, "Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır," buyurularak, hurma, üzüm ve diğer meyve sularının iki özelliğe sahip olduğu belirtildi. Biri insan için temiz bir rızık olma, diğeri ise mayalanınca alkole dönüşme özelliğiydi. Fakat bu nimetten temiz ve sağlığa uygun rızık almakla, kendisine zevk verecek ve onu sarhoş edecek içkiyi içmek arasındaki seçim insana bırakıldı. Daha sonra Medine'de nazil olduğu rivayet edilen ayette ise, içkinin bir takım faydaları olmakla birlikte zararının faydasından daha çok olduğu belirtiliyordu. Bu ayet,
alkollü, sarhoş edici içkiler ve şans oyunları ile ilgili verilen ilk açık hüküm niteliğindeydi. Üçüncü aşamada ise müminlere sarhoşken namaz kılmaları yasaklandı. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bu ayet bazı sahabilerin sarhoşken cemaatle namaza durmaları ve ayetleri yanlış okumaları üzerine inmişti. Böylece bazı sahabiler içkiyi tamamen bırakmışlar, bazıları da namaz dışındaki vakitlerde içki içmeye devam etmişlerdir. Hazreti Ömer içkiye ilişkin hükmün açık bir şekilde tayin edilmesi yönünde dua eder hale gelmişti. Ve nihayet Allah Resulü, ey insanlar, Yüce Allah içkiyi kesinlikle reddetmiştir. Galiba Allah içki hakkında bir hüküm indirecektir buyurdu. Ardından Kur'an-ı Kerim'in şu ayetleri nazil oldu. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Böylece içki ve kumar kesin bir şekilde yasaklandı. Bunun üzerine Müslümanlar evlerinde bulunan içkileri Medine sokaklarına döktüler. Bu emir öylesine bir tesir meydana getirdi ki o günün şartlarında dokunulması yasak bir mal olarak kabul edilen yetimlere ait içkiler bile döküldü. İslam içkiyi haram kılarken diğer bazı hükümlerde olduğu gibi ikna edici ve tedrici bir metot takip etti. Belli safhalardan sonra kesin yasaklama yoluna gitti. Artık içkinin içilmesi bir yana ticaretinin yapılması da yasaktı. Hatta üzerinde içki bulunan sofraya oturmak bile uygun değildi. Buna dayanarak Müslümanların içki meclislerine katılmamaları, her durum ve şartta içkiye karşı tavır almaları, bulundukları mecliste içki içilmesini önlemeye çalışmaları, buna güçleri yetmiyorsa o tür toplantıları terk etmeleri gibi sonuçlara ulaşıldı. Bizzat Hazreti Peygamber de doğrudan ya da dolaylı olarak içkiyle ilgili olan, içki yapmak için meyveyi sıkan ve sıktıran, içen ve içki dağıtan, taşıyan ve taşıtan, satan ve satın alan, hediye eden ve parasını yiyen 10 sınıf kimseyi açıkça kınadı. İçkinin haram kılınmasını müteakip, üzüm üreticileri Resulullah'a geldiler ve ürettikleri üzümü ne yapmaları gerektiğini sordular. Hazreti Peygamber, üzümü kurutarak tüketebilecekleri gibi kurusunu suyla ıslatarak şırasını içebileceklerini ve sirke yapabileceklerini belirtti. Ayrıca ortalama 1/3 oranında azalıncaya kadar kaynatılarak pekmez olarak tüketilmesinde de bir sakınca yoktu. Medine yöresinde bilinmemekle birlikte başka yerlerde arpa, darı gibi tahıllardan değişik adlarla da içki yapılmaktaydı. Hazreti Peygamber hangi maddeden ne amaçla üretilirse üretilsin sarhoş eden her şeyin haram olduğunu açıkladı ve çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır ilkesini getirdi. İçkinin insanın ruh ve bedeninde meydana getirdiği tahribatı çok iyi bildiği için rahmet elçisi Ebu Derda'ya içki içme çünkü içki her kötülüğün anahtarıdır buyurmuştu. Tedavi amacıyla içki kullandıklarını söyleyenleri ise içki ilaç değildir, hastalıktır demişti. Bu çerçevede memleketlerin soğuk olması nedeniyle iş yaparken dirençli olmak için buğdaydan içki yapmak isteyenlere de izin vermedi. Hazreti Ömer içkinin yasaklanmasının hikmetlerinden birini Hazreti Peygamber'in de ifade ettiği gibi aklı gidermesi yani düşünme kabiliyetini yitirmeye sebep olması şeklinde izah etmişti. Böylece içkinin hangi maddeden elde edildiğine değil sarhoş edicilik vasfına dikkat çekiliyordu. Zaten Hazreti Peygamber de uyuşturucu özelliği olan maddelerin tamamının yasaklandığını açıklamıştı. Hazreti Ayşe'ye göre de ekmekten ve sudan yapılmış olsa dahi sarhoşluk veren her şey haramdı. Hazreti Peygamber, içki içip namaz kılan bir kimsenin namazının kabul edilmeyeceğini, tevbe etmeden öldüğü takdirde de günahkar olacağını belirtti. Böylece o, içkinin insanın ruh ve beden sağlığına verdiği zararlar yanında, uhrevi hayatına yönelik de birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğine vurgu yapıyordu. Peygamberimiz bütün uyarılarına rağmen ümmetten bazılarının ileride değişik adlarla içkiler üretebilecekleri hatta bunları helal sayacakları yolundaki endişesini dile getirmişti. Zamanla sadece üzüm ve hurmadan yapılan içkinin haram, bunun dışındaki maddelerden yapılanların helal olduğu şeklinde ortaya çıkan yaklaşımlar bu endişeyi doğrular niteliktedir. Yüce Allah,
insanlara sayısız nimet ihsan etmiştir. Bunların içinde doğrudan içecek olarak kullanılanlar olduğu gibi meyveler, sebzeler, bal, çeşitli bitki ve tahıl ürünlerinden bir takım yöntemlerle imal edilen içecekler de bulunmaktadır. Genelde içecekler konusunda İslam'ın temel yaklaşımı, sarhoş edici olup olmadıkları, insan sağlığına zararlı bulunup bulunmadığı yönündedir. Tabiatıyla her şeyde olduğu gibi içeceklerde de tazelik, sadelik ve doğallık esastır. Bu yüzden meyvelerden doğal yollarla elde edilen şıra, aroma gibi içecekler tercih edilmelidir. Kısacası İslam, temiz ve helal olan her içecekten faydalanmayı öngörmekte, alkollü ve insan sağlığına zararlı olanlardan da kaçınılmasını emretmektedir. Peygamberimizin belirttiğine göre sarhoş eden her şey içkidir ve sarhoş eden her şey haramdır. Kim dünyada içki içer ve ona müptela iken tevbe etmeden ölürse, ahirette cennet şarabından içemez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın.

0: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.
1: Abdülmelik bin Mervan, Mekke valisi olan Nafi bin Alkame ile bir memurunu zekat mallarını toplaması için görevlendirmişti. Görevli, Sa'r bin Deysem adında yaşlı bir adamın yanına vardı ve ben koyunlarının zekatını almak üzere gönderildim dedi. Yaşlı adam, hangisini almayı düşünüyorsun diye sordu. O da, koyunların memelerine bakar, iyisini alırız dedi. Sa'r bunun üzerine başından geçen bir olayı şöyle anlattı. Ben Resulullah zamanında şu vadilerin birinde koyunlarımın başındaydım. Bir deveye binmiş 2 adam çıka geldi. Kendilerini Resulullah'ın gönderdiğini ve koyunların zekatını almaya geldiklerini söylediler. Onlara ne vermem gerekiyor deyince bir koyun dediler. Bunun üzerine ben iyi süt veren ve etine dolgun bir koyuna yöneldim. Onu tutup onlara getirdim. Görevlilerden biri bana, bu kuzusu olan bir koyundur. Resulullah kuzusu olan koyunu almamızı yasakladı dedi. Peki nasıl bir şey alırsınız dedim. Onlar 1 yaşındaki dişi oğlak veya 1 yaşını bitirip 2 yaşına basmış olanı dediler. Ben de yaşı geldiği halde henüz hiç kuzulamamış olan birini tutarak kendilerine getirdim. Onu alıp devenin üzerine koydular, sonra da gittiler.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, isterse misvak ağacından bir dal parçası olsun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde, ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin buyuracak. O, ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun, diyecek. Sonra, ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın, buyuracak. Ademoğlu, ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin, diyecek. Allah Teala, hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun, diyecek. Sonra da, ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin, diyecek. O, ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin dediğinde, Allah Teala, hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun, cevabını verecek. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.''

İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

0: cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi, yapmazlardı, diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili Peygamberimiz, mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor, kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emreder.

0: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun, bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hüsnü hal.
4: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru, pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır, şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki, orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış.

0: ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca, meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, "Ben şu adamı seviyorum," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam, "Hayır," dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle," buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek, "Ben seni Allah için seviyorum," dedi. O da, "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin," diye dua etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir. Seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey, 3 gece dahi yanımda kalmasın.
1: Kimdir bu adam?
2: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
1: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
2: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
3: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Hani şu gördüğü putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
1: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
2: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
1: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
2: Hayır gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
1: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
2: Evet benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
1: Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi nakletmiştir. Leyse şedidu bi sur'a, inneme şedidu lezi yemliku nefsehu endel gadab. Pehlivanlık, güreşte bir başkasını yenmek değildir. Asıl pehlivanlık, kızgınlık esnasında sabrederek nefsine hakim olabilmektir. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'in Muksirun'dan olduğu hepiniz tarafından bilinmektedir. Birçok hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh nakletmiştir. Bu hadis-i şerifte yine onun nakletmiş olduğu hadislerden bir tanesi, pehlivanlığın, asıl pehlivanlığın güreşte değil, kızdığı, öfkelendiği anda kendisine sahip olan, kendisine malik olan, sabreden ve sabır ve metanet göstererek o sıkıntıyı, o zorluğu aşabilen kişi olarak ifade etmiş Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir adam gelir, yine Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadis-i şerifte. Evsini ya Resulallah der. Ey Allah'ın Resulü, bana bir tavsiyede bulunur musun? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, la tagdab, kızma demiştir. Feradde de miraran, adam tekrar tekrar sormuş bana tavsiyede bulun diyerek, ama Peygamber Efendimiz'in cevabı yine aynı olmuştur. La tagdab, kızma, öfkelenme, sinirlenme olmuştur. Biz insanoğlu nefsin azgınlıkları karşısında sabrederek nefsimizin dizginlerine sahip olmak durumundayız. Kızma, öfkelenme ve olaylar karşısında aceleyle hareket ederek daha kötü sonuçlara bazen sebebiyet verebilmekteyiz. Korna çalan kişiye karşılık vermek maalesef iki kişi arasındaki kavgaya sebebiyet verebilmektedir. Veya ters bakmak, yan bakmak gibi hadiseler yine aynı şekilde kardeşini öfkelendirebilmektedir. Şu halde bizler öfke ve şiddet anında mutlaka şeytanın şerrinden Allah'a sığınıp sabretmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben öyle bir cümle biliyorum ki eğer bu cümleyi kullanırsanız Allah-u Teala sizdeki öfkeyi, kini, kızgınlığı alıp götürür diyor. Nedir o? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'ım sana sığınırım. Çünkü bu öfkeyi, bu tozu kaldıran kimdir? Şeytandır. Biz de bu öfkeler karşısında mutlaka, bu sinirlilik karşısında şeytandan Allah'a sığınmalıyız ki kendimizi muhafaza altında tutabilmeliyiz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şu sözünü naklediyor. Müminin başta kendi nefsi olmak üzere çoluk çocuğu, malı ve birçok şeyinde bela eksik olmaz. Hatta yelgallahu teala ve ma aleyhi hatayatun. Eğer sabredecek olursa Allah'a kavuşuncaya kadar üzerinde hiçbir günah kalmaz. Hepsi silinir. Yeter ki bunlar karşısında mümin sabırlı davransın. Yani müminin başından bela eksik olmaz. Sıkıntılar eksik olmaz. Bunu ayet-i kerime zaten ifade ediyor. Çünkü bizler bu dünya hayatında bir imtihan için geldiğimizden sürekli açlıklarla, korkularla, malımızdan eksilmeyle, canımızdan eksilmeyle, meyvelerimizden eksilmeyle bir imtihan dünyasındayız. Bakara suresinde böyle ifade ediyor. Ama sabreden insanları ve beşşiris sabirin, sabredenleri müjdele diyerek yüce Rabbimiz bu insanlara cennetin verileceğini ifade ediyor. Ya eyyühellezine amenus biru ve sabiru ve rabitu ayetinde de bize, ey inananlar, sabredin, sabırda mücadele edin ve sınır kollarında büyük bir mücadele vererek düşmana, şeytana, nefsinize, memleketinize girmesine izin vermeyin diyor. İnnemâ yuvaffes sabirun ecrahum bi gayri hisab. Sabreden insanlara hesapsız ecirler verileceğini yine yüce Rabbimiz söylüyor. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور. Sabredenler ve bağışlanma dileyenler çok büyük bir amel yapmışlardır. Yani demek ki sabır ve bağışlama talebinde bulunmak Allah'ın bize vermiş olduğu çok önemli nimetlerden bir tanesi. Bakara suresinin 153. ayetinde de İsta'inu bis-sabri ve's-salah, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyiniz. İnnallaha ma'as-sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Onun için bizlerin her halükarda sıkıntılar karşısında dimdik durmalı, sabretmeli ve teenni ile hareket ederek o sıkıntının geçmesini bekleyebilmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, Ebu Malik Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh Peygamber Efendimizin şu güzel hadisini naklediyor. Diyor ki, "Et-tuhur şatrul iman." Temizlik imanın yarısıdır. Tabii bu noktada şu hususu ifade etmeden geçemeyeceğim. Temizlik imandandır tarzında toplum arasında yaygın bir hadis var. Aslında hadisin doğru şekli budur. Et-tuhur şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Bu şu demektir. Biz her ibadette malumunuz namaz kılarken abdest alıyoruz. Eğer gusül ihtiyacı varsa gusül ediyoruz. Yani ibadet öncesi hep temizlikle meşgulüz. İmanın adeta yarısıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Velhamdülillah temle'ul mizan. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Subhanallah velhamdülillah temle'ani ma beyne semavati vel ard. Yerle gök arasını doldurur. Subhanallah elhamdülillah cümleleri diyor. Vessalatu nurun ve sadakatu burhanun. Namaz kılmak bir nur, sadaka vermek ise bir lehinize delildir. İnşallah cennete gideceğinize imkan tanır. Ve sabru diyaun. Sabır da neymiş? Bir ışık, bir aydınlanma. Karanlık gecelerde, karanlık günlerde, sıkıntılı anlarınızda size yol açan bir ışık üzmesi oluyor. Vel Kur'an hüccetun leke ve aleyke. Kur'an ya lehine ya da aleyhine bir hüccet olabilir. Kur'an'ı da doğru anlamak, doğru yorumlamak ve doğru yaşamak gerekmektedir. Kullun nas yaudu fe ba'in nefsehu fe mutikuha ev mubikuha. İnsanlar sabah çıkarlar ama akşam maalesef sabrederlerse kazanırlar. Sabredemezlerse kaybederler. Yani ya kendilerini azat ederler ya kendilerini hapsederler. Büyük bir sıkıntıyla da belki karşı karşıya kalabilirler. Değerli kardeşlerim, gerçekten sabır nimeti nimetlerin içinde en büyüğüdür. Allah-u Teala sabırdan daha güzel bir nimet vermemiştir. Suheyb-i Rumi, Suheyb bin Sinan radıyallahu anh sahabe-i kiramdan Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şu güzel hadisini naklediyor. Buyuruyorlar ki, aceben li emril mümin. Ben müminin işine gerçekten şaşıyorum. İnne emrahu kulluhu lehu hayır. Tüm işi kendisi için hayırlıdır. Ve leyse zâlike li ahadin illa lil mümin. Bu sadece mümine ait çok önemli bir özelliktir. İn esâbethu serra şeka fekâne hayran leh. Şayet başına güzellikler gelirse, güzel, mutlu haberlerle karşı karşıya kalırsa, sevindirici haberler kendisine ulaşacak olursa ne yapar mümin? Şükreder. Elhamdülillah der. Allah'ım sana hamdolsun, sana şükrediyorum, şükürler ediyorum der. Fekene hayranle, bu kendisi için hayırlıdır. Ve in asabetu darra sabara fekene hayranle. Eğer kendisine sıkıntılı, kendisine zarar veren, olumsuz bir musibet olduğunda da sabreder. Bu da kendisi için hayırlıdır. Yani bizim bu dünyada yaşadığımız iki büyük imtihan, biri sabır imtihanı, imma sabura ve imma şekura, yani ya sabırla veya şükretme sınavıyla biz karşı karşıyayız. Şükredersek de kazanıyoruz, sabredersek de kazanıyoruz. Allah bizi şükredenlerden eylesin. Yüce Rabbimiz, şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyuruyor. Sabır da bizi cennete gitmemize vesile olan ve Allah'ın bizi sevmesine vesile olan çok önemli bir haslet olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği iki sahabi var. Birisi baba, diğeri oğul. Zeyd bin Harise, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölesi biliyorsunuz. Sahabenin en önde gelen şahsiyetlerinden bir tanesidir. Oğlu Üsame de Peygamber Efendimizin çok sevdiği 18 yaşında Rum diyarına ordu komutanı olarak gönderdiği bir sahabedir. Onun için o kitaplarımızda, hadis kitaplarında Hayb bin Hayb veya Habib bin Habib, sevgili oğlu sevgili. Çünkü her ikisi de Peygamber Efendimizin çok sevdiği iki kişiydi. Hayb bin Hayb'den, yani sevgili oğlu sevgili, Üsame bin Zeyd bin Harise'den nakledilen hadis-i şerifte, bakınız hikayede şöyle ifade edilmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu vefat ediyor. Kızı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a oğlum vefat etti veya vefatı yakın anlamında bir haber gönderiyor Efendimiz'e selam söyleyerek. Ama Efendimiz'in verdiği cevap çok manidardır. İnne lillahi me ahas. Her şey Allah'a aittir. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun deriz ya. Bir vefat haberi duyduğumuzda hepimiz Allah'a aitiz ve bir gün ona döneceğiz. Yani alınan şey Allah'a aittir. Ve lehu ma ata, verilen şey de Allah'a aittir. Her şey, her şey ona aittir. Bu can bize emanettir. Allah bize emanet olarak vermiştir. Sonuna kadar, vefatımıza kadar korumak, kollamak bizim vazifemiz arasında. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b gibi, Zeyd bin Sabit gibi çok önemli sahabilerle kızının evine gidiyor. Tabi torunu vefat etmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağlamaya başlıyor. Yani evlat, torun, bunlar gerçekten insanı duygulandıran, onların acısını Allah göstermesin, insanı hüzünlendiren bir durumdur. Tabi sahabe-i kiramdan Sa'd soruyor, ya Resulallah, ma hada? Bu da nedir ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi dediğinde, fekal, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şey çok manidar. Hadihi rahmetun cealehullahu teala fi kulubi ibadih. Bu öyle bir rahmettir ki Allah-u Teala'nın kullarının kalbine vermiş olduğu bir sızı rahmeti. Gözünden akan yaşlar bu rahmetin sebebiyledir. Musa, Hazreti Musa ve Hızır kıssasını mutlaka Kur'an-ı Kerim'den okuyalım. Kehf suresini okumak zaten cuma günleri okumak sünnettir. Mutlaka okuyalım ki Deccal'ın fitnesinden korunmuş olursunuz. Oradaki sabır hikayesi gerçekten bize çok önemli dersler vermektedir. Yakup peygamberin oğlu Yusuf peygamber için sabrı bize çok önemli bir örnektir. Tesabrun cemil, gerçekten güzel bir sabırla sabretmiştir Yakup peygamber ve sonunda muradına ermiştir. Sabreden derviş muradına ermiş diye bizde güzel bir söz var. Sabrın sonu selamettir sözleri artık bizim dilimize, örfümüze, kültürümüze yerleşen çok önemli hususlardır. Hatta hastalıklar karşısında sabreden Eyüp peygamberi de hep bu sabır timsali peygamberler arasında görürüz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sabrını da tabii anlatamadan geçemeyeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gittiğinde taşlandı, sabretti. Ama onlara beddua etmedi. Onlar için dua etti. Bu kavmin içinden tevbekar ve istiğfar eden toplumlar gelecek, hidayete ulaşan insanlar gelecek, nesiller gelecek diye dua etmiştir ve nitekim öyle olmuştur. Taif kendiliğinden neredeyse Müslüman olmuş bir şehirdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Huneyn'de ganimetleri paylaştırırken adaletsizlik yapıyorsun ey peygamber diye saldıran cahil kişilere Peygamber Efendimizin verdiği cevap gerçekten manidardır. Ben adil olmayayım da kim adil olsun buyurmuşlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların saldırılarına, onların sözlerine karşı sabrı bize gerçekten örnektir. Hatta bir keresinde Peygamber Efendimiz bir kabirin başında ağlayan kadını ziyaret eder ve ittakillah vasbiri diye tavsiyede bulunur. Allah'tan kork, Allah'a karşı takva sahibi ol ve sabret der. Tabi kadın feveran eder çünkü artık acının doğruya çıktığı andadır. Daha sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile kadın karşılaştığında tabi kadın kendine gelmiştir. Ancak Peygamber Efendimizin sözü innemes sabru inde sadmetil ule. Sabır ilk bize çarptığı anda gösterilebilen reflekstir. Yani ilk anda gösterdiniz o sabrı, gösterdiniz. Bunu eğer gösterebilmişsek inşallah kurtulanlar arasında yerimizi almış oluruz değerli kardeşlerim. Allah-u Teala bizi hastalıklarla göz nimetini alarak gözünden mahrum kardeşlerimiz var maalesef. Hadis-i Şerif'te de zaten o ifade ediliyor. Ben eğer göz nimetini bir insanın almışsam inşallah cennette onun karşılığını vereceğim buyurmuştur. Hadis-i Şerif'te yine men yuridillahu bihi hayran yusib minhu. Allah kimin hayrını talep etmişse onu sürekli sınar, imtihan eder. Hatta bazı insanlar başına musibet gelmeyince kendilerinden endişe ederlermiş. Acaba bizde bir şey var mı diye. Fakat şunu ifade etmeden geçemeyeceğim değerli kardeşlerim. Bir insan hakikaten bazen çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor. Ve Allah'ın verdiği cana kıymak durumunda kalıyor. Aklını mı yitiriyor, kendinden mi geçiyor? O hali tahmin edemiyoruz, bilemiyoruz. Ancak sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, sizden hiç kimse ölümü temenni etmesin başına büyük bir musibet gelirse. Ancak şöyle desin: Allahümme ahyini ma kanetil hayatu hayran li ve tevaffani iza kanetil vefatu hayran li. Allah'ım şayet hayatım benim için hayırlıysa beni yaşat, hayırlı bir hayatla yaşat. Şayet benim vefatım hayırlıysa huzuruna kabul buyur diyerek Allah'a havale etmesi daha doğru bir yoldur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Taif'te taşlandığında yüzündeki kanları siliyor. Allahümme ağfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Bunlar bilmeyen toplum, cahil toplum, kavmimi bağışla diyerek böyle dua etmiştir. Ayağımıza batan dikene varıncaya kadar Allah-u Teala bize sıkıntılar, musibetler, hüzünler verebilir. Ama biz sabredecek olursak onlar bizim günahlarımıza kefaret olur. Allah-u Teala bizi her türlü sıkıntılardan muhafaza etsin. Sıkıntılar karşısında, hüzünler karşısında sabırla, metanetle yaklaşmayı bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim. Allah sabredenleri sever. Biz de sabredenleri Kur'an ifadesiyle cennetle müjdeleyerek sohbetimizi bitiriyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz değerli kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Ukbe'bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir." Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak, dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır." Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede?" diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an anlatıyor. "Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu an bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi?" dedi. Ben de "Evet babam, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir" dediğini işittim demişti.
2: Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra Ensar'a haber gönderip onların bir çadırda toplanmasını emretti. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. "Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Sizler fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi?" Allah Resulü bu soruları sordukça her bir sorunun sonunda Ensar, "Allah ve Resulü en çok ihsan edendir, iyilik yapandır" diyorlardı. Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. Peygamberimiz konuşmasına şöyle devam etti. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere, onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken, siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber, onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler, Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine duygulanıp gözyaşı döktüler ve sonunda "Biz Allah ve Resulü'nün taksim ettiği neyse ona razıyız" dediler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri. Hazreç kabilesinin Saide oğullarının reisi ve İslamiyet'i ilk kabul eden Medinelilerden olan Sa'd bin Ubade'nin meclisinde bir grup sahabi oturuyordu. Aralarında Beşir bin Sa'd ve Ukbe bin Amr da vardı. Bu meclise Allah'ın kutlu elçisi teşrif etti. Sahabiler onun gelişiyle mutlu oldular. Resulullah'ın bulunduğu meclislerde akıllarındaki soruları ona sorarlar ve cevaplarını öğrenip huzura kavuşurlardı. Beşir bin Sa'd da aklında soru olanlardan biriydi ve Hazreti Peygamber'e sordu.
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin. Bizi mutlu ettin. Müsaade buyurursanız bir sorum olacak.
1: Resulullah'ın yüzünde onu dinlediğini gösteren bir ifade belirdi ve Beşir bin Sa'd konuşmasına devam etti.
2: Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü? Bunu bizlere öğretsen.
1: Bu sorudan sonra Resulullah bir müddet sustu. Bakışlarını kendisini dinleyen sahabilerin üzerinde gezdirdi. Sonra o sakin ve müşfik ses tonuyla, Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın dedi ve selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.
2: Ey Allah'ın Resulü, yine bilmediğimizi öğrettin, gözümüzü aydınlattın, gönlümüzü rahatlattın. Allah senden razı olsun. Amin.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha

Okuduğunu sana okuyayım mı? Oku, diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: aleyhi ve sellem. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin? Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi: "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir köyde veya kırda 3 kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.
1: Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre bir adam peygamberimize gelerek "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Allah Resulü de her defasında "Onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu: Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Ademoğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım." Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
2: Elbette. Hele otur şöyle.
1: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
3: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsam olmaz mı?
4: Esat, neler oluyor anlat bakalım.
2: Bir hoş geldin demeyecek misin?
4: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
2: Saat, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
4: Peki, dinliyorum. Hakikati görmüşken yanlışla direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
2: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
4: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın.
5: Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
0: 25. Bölüm.
6: Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmül Fadl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O, Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek, 2 kadın Müslüman Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri Peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu.
7: Ey Bera, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldın?
8: Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı.
7: Ama Resulullah Kudüs'e yöneliyor, biliyorsun.
8: Biliyorum ama Allah'ın evi Mekke. Resulullah da orada. Kur'an da orada iniyor. Neden oraya değil de Kudüs'e yöneliyoruz?
7: Çünkü Peygamberimizden böyle görüyoruz. Biliyorsun o da kıblesinin Kabe olmasını ister ama henüz bir emir gelmiş değil. İlahi bir emir gelene kadar da buna uymak zorundayız.
8: Haklısın. Zaten bana karşı olmanızdan dolayı ruhumu şüpheler kapladı. Mekke'ye ulaşınca bunu Resulullah'a soracağım.
7: İşte Kabe göründü.
8: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
7: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki kat olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
8: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır. Nerede acaba?
7: Ben sorup geleyim.
8: Peki. Öğrenebildin mi?
7: Evet.
8: Bir şey sezmediler değil mi?
7: Hayır. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim diye sordum. Yesrib'ten geldiğimizi öğrenince Abbas'ı tanırsınız. Kabe'nin yanında Abbas'ın yanında oturan kişi dediler.
8: Dikkatli olmalıyız. Amacımız öğrenilirse peygamberimizin başı derde girer. Hadi gidelim yanlarına.
6: Bera bin Azib'le Ka'b bin Malik Kabe'nin yanında oturmakta olan peygamberimizle tanıştılar. Bera'nın samimiyetle sorduğu sorusunu "Bir kıblen var, ona yönelmeliydin." diye yanıtladı peygamberimiz. Aslında kendi arzusu da Kabe'yi kıble edinmekti. Ama henüz böyle bir emir gelmemişti. Asıl konuşmak istedikleri konu nerede nasıl buluşacaklarıydı. O gece gecenin 1/3 geçince Mekke'ye 3 kilometre uzaklıktaki Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. Peygamberimizle tanışmış olmanın verdiği sevinçle yanından ayrılan bu iki güzel insan, kafiledeki Müslümanları tek tek haberdar ederek buluşmayı ayarladılar. O gece Müslüman Yesripliler kafilelerindeki diğer insanlarla beraber uyudular. Sonra belirlenen vakitte gizlice yataklarından kalkıp Akabe mevkiinde buluştular. Peygamberimiz de yanında amcası Abbas'la toplantıya katıldı.
9: İşte Abbas, yanındaki de peygamberimiz olmuş.
10: Merhaba, hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
7: Ey Allah'ın Resulü, söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
11: Ey Evs ve Hazreç topluluğu, ben Abbas bin Abdülmuttalib'im. Peygamberiniz benim kardeşimin oğludur. Benim için insanların en sevgilisidir. Eğer siz ona inanıyor, onun Allah'tan getirdiklerini tasdik ediyor ve kendisini beraberinizde götürmek istiyorsanız, sizden beni tatmin edecek sağlam bir söz almak isterim. Biliniz ki Muhammed bizdendir. O peygamber olduğunu söylediğinde biz onu kavmimizden koruduk. Onun kavmi içinde şerefli bir yeri vardır. Emniyettedir. Ancak o sizinle gelmeye ve aranıza katılmaya karar verdi. Şimdi size karşı tüm Araplar birleşecek ve düşmanlık edecektir. Buna göğüs gerecek bir kuvvete sahipseniz bunu aranızda görüşüp konuşarak kararlaştırın. Sonradan anlaşmazlığa düşmeyin. Siz ona verdiğiniz sözü yerine getirebilecek, onu muhaliflerinden koruyabilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz ne âlâ. Yok eğer Mekke'den çıkar çıkmaz kendisine yardımsız bırakacaksanız hiç bu işe kalkışmayın. Onu bırakın, kavminin arasında güvenle yaşasın.
12: Senin sözlerini işittik. Senin sözlerini duyduk.
13: Ya Resulallah, sen de konuş. Kendin ve Rabbin adına bizden neler istediğini söyle.
2: Ya Resulallah, müsaade eder misin konuşayım? Ben Esad bin Zürare. Geçen yıl seninle bu mevkide sözleşmiştik. Aradan 1 yıl geçti. Gönderdiğin elçilerle İslam'ı anlatmadığımız kimse, Yesrib'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Her davetin bir yolu vardır. Ya kolay olur ya zor. Bugün senin bizi davet ettiğin şey çok zordur. Sen bizi inandığımız dini bırakmaya davet ettin ki, bu iş çok zor olduğu halde biz bu teklifi kabul ettik. Sen bizi bu yolda insanlarla aramızda bulunan yakın uzak bağları kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde bu teklifini de kabul ettik. Şimdi seni korumak üzere söz veriyoruz ki bu da kolay bir şey değildir. Biz sana inandık, getirdiklerine iman ettik. Bunu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettik. Şimdi ellerimizi sana uzatmak suretiyle de biat etmek, sana söz vermek istiyoruz. Biz Rabbimize ve sana biat ediyoruz. Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak, seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak, sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
13: Doğru söylüyor.
10: Evet.
13: Evet.
10: Doğru söylüyor. Haklı.
6: Bera bin Azib ayağa kalkarak peygamberimizin elini tuttu ve şöyle dedi.
8: Seni hak üzerine gönderen Allah'a yemin ederim ki seni ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız.

0: Biz savaşı iyi biliriz. Atalarımız iyi silahlara sahip büyük savaşçılardı. Savaştan korkmayız. Sen bizim yanımızda olduğun müddetçe güvende olursun.
1: Doğru söylüyor.
2: Evet. Doğru söylüyor. Doğru.
1: Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi. Kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söylüyorsun. Bu sözünle neyi kastettiğini ancak Allah bilir. Biz yakın ve uzak tüm akrabalarımızla ilişkiyi kesmeyi göze alarak şahitlik ediyoruz ki bu zat Allah'ın Resulüdür. Onu Allah göndermiştir. Onun getirdikleri de Allah katındandır. O sözler insan sözü değildir. Allah Resulü hakkında seni tatmin edecek bir teminat istediğini söyledin. Sana istediğin teminatı veriyoruz. Ya Resulallah, sen de kendin için arzu ettiğin ahdi bizden alabilirsin. Rabbin için ve kendin için ne dilersen bize söyle.
3: Peygamberimiz Allah'ın kelamıyla başladı sözlerini. Bir müddet Kur'an okuduktan sonra şöyle dedi. Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeniz, namaz kılmanız, zekat vermenizdir. Kendim için istediğime gelince, beni, hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır.
4: Kabul ediyoruz ya Resulallah. Kabul ediyoruz ya Resulallah. Ya Resulallah, şimdi sana biat edeceğiz.
5: Bu konu bir daha açılmayacak. Biz verdiğimiz söze sadık kalacağız.
6: Başka ne dilersin bizden?
3: Peygamberimiz tekrarladı. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık ederek namazı kılacağınıza, mallarınızdan zekatı vereceğinize, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinleyip emirlerime tamamen boyun eğeceğinize, darlıkta ve bollukta muhtaçlara yardım edeceğinize, hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize, insanları iyiliğe teşvik edip kötülüklerden sakındıracağınıza dair kesin söz vermelisiniz, dedi.
5: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
1: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur?
3: Peygamberimiz gülümseyerek, kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım, diye cevap verdi.
1: Biat edeceklerin ilki benim. Ya Resulallah, uzat elini. Bu dediklerini yapmak hususunda sana söz veriyorum.
7: Şu mübarek ayda ve mübarek beldede söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz.
6: Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun?
3: Peygamberimiz, Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum, dedi.
8: Razı olduk ve kabul ettik. Evet,
1: kabul ettik.
9: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
6: Allah'a söz veriyorum. Ya Resulallah, sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum.
10: Ben de Allah'ın ve Resulünün hiçbir emrine karşı gelmemek, hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum.
6: Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi.
11: Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettik.
8: Dinledik ve boyun eğdik.
3: O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi tek tek Resulullah'a söz verdi. Erkekler peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken, kadınlar sadece sözle biat ettiler. İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir.
1: Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin" der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona, "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın" diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin" deyince Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer" buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz" demiştir.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken

meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "En büyük günahları size söyleyeyim mi?" buyurdu. Ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. "Evet ya Resulallah" dedik. Resulullah, "Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak" buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik" dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz "keşke sussa" diye arzuladık.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse, onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu.

Adi bin Hatim radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel bitir namazınızı kılın. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, ne yapıyorsun deyince o da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu, dedi.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hureyre?" dedi. Ben, "Cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz." buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İza hamma abdi bi hasene ve lem ya'malha ketabtuha lehu hasene fe in amilaha ketabtuha 10 hasenat ila 700 dı'f ve iza hamma bi seyyi'e ve lem ya'malha lem ektubha aleyh fe in amilaha ketabtuha seyyi'atan vahide.
0: İzzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve kötülüğün ne denli hassas ölçüsü olduğuna dikkat çekmiştir. İyilik yapanları, hatta iyilik yapmayı arzu edenleri bile takdir etmiş, kötülüğe meyledeni yermiştir. Çünkü ameller niyetlere göre kabul görür. Bu yönüyle müminin niyeti amelinden önce gelir. Niyet, kulluğun sırrı, amelin özü ve ruhudur. İslam dinine göre iyi bir niyete dayanmayan amel, Allah katında makbul değildir. Samimi niyet, en az gayret kadar değerlidir. İyi bir davranış, sadece düşünceden ibaret olsa, hayata geçirilme imkanı bulunmasa da gerçekleştirilmiş kadar değer görür. Akıldan geçen olumsuz düşünceler yüzünden Müslüman günaha girmez. Kötü düşüncenin eyleme dönüşmediği sürece yazılmaması, onun günah olmadığını gösterir. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılmasından kasıt, Allah'ın hoşnutluğu gözeterek kötülüğü yapmaktan vazgeçmektir. Eyleme dönüşen kötülüğe karşılık bir kötülük yazılmasıysa, Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir ve kötülüğün engellenmesine yöneliktir. Yüce Rabbimize gizli olan hiçbir şey yoktur. O şöyle buyurmaktadır. Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Buna göre, açıktan veya gizlice yaptıklarımız, hatta kalbimizden geçirdiklerimiz dahi, Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Öyleyse, bizim hem düşüncelerimizin, hem de davranışlarımızın doğru ve güzel olması, iyilikleri barındırması gerekir. Fakat Rabbimizin rahmeti gereği düşüncede olan davranış hayata geçirilmemişse düşüncelerimizden sorumlu olmayız. Ancak düşüncelerimizin davranışlarımız üzerinde etkisinin olduğunu da unutmayalım. Çünkü iyi düşünen iyi işler yapar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların geçici dünyayı değil sonsuz ve gerçek hayatı düşünerek harekete geçmelerini ister. Bizler de samimi eylemleri çoğaltmanın gayretinde olalım.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Kendisinin ve Müslümanların Yesrib'e hicreti. 622 Rebiyülevvel. ...622 yılı Zilhicce, Haziran ayının sonlarında başlayıp, yaz aylarının şiddetli sıcağında devam eden hicret, çok zor şartlarda gerçekleşiyordu. Müslümanlar yaklaşık 500 kilometrelik yolu 10 günde gidebiliyorlardı. Böylesi zor bir yolculuğa çıkabilmek hiç de kolay değildi. Çünkü Yesrib, Kureyşlilerin aleyhine siyasi ve ekonomik gelişmelere yol açabilecek stratejik bir konumdaydı. Kuzeyden Şam, Filistin ve Irak'a gidecek kervanlar bu şehir civarından geçmek mecburiyetindeydi. Dolayısıyla Mekkeli müşrikler, Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların orada güçlenme ihtimallerini kabullenemiyorlardı. Göçe niyetlenenleri yakın takibe alıyorlar, karı kocayı asabiyet bağlarını kullanarak birbirinden ayırmak, çocuklarını ellerinden almak, alacaklarını ödememek, mallarına el koymak gibi çeşitli zorluklar çıkartıp onları engellemeye çalışıyorlardı. Hişam bin As ve Ayyaş bin Ebu Rebi'a gibi bazı Müslümanları ise hapsetmişlerdi. Bu denli sert tavrın gösterildiği ortamda sadece Ömer bin El-Hattab açıktan hicret etme cesareti gösterebildi. Bütün bunlar olurken müşrikler Hazreti Peygamber'in de Yesrib'e hicret edeceği korkusu içerisindeydiler. Eğer korktukları gerçekleşirse artık Hazreti Peygamber onlar için kontrol edemeyecekleri bir güç haline gelebilirdi. Nitekim Hazreti Peygamber bu defa Habeşistan hicretinde olduğu gibi kendisine inananları güvenli bir yere yönlendirmekle yetinmeyip Yesrib'de Müslümanların başında bizzat bulunmak niyetindeydi. Ancak henüz kendisi için Rabbinin bir izni söz konusu değildi. 622 yılı Eylül ayına gelindiğinde Mekke'de Hazreti Peygamber, Ebu Bekir, onların aileleri, amcasının oğlu Ali, hicret etmeye imkan bulamayan birkaç kişi ve hapsedilerek engellenenlerden başka Müslüman kalmamıştı. Bu durum Kureyş müşriklerini iyice kaygılandırıyordu. Hazreti Muhammed Mekke'de kalacak mıydı, gidecek miydi? Sonunda korktukları başlarına gelmeden Darun Nedve'de toplanarak ne yapmaları gerektiğini görüştüler. Hazreti Muhammed'in mensubu olduğu Haşimoğullarından kimsenin alınmadığı toplantıda onun sürgüne gönderilmesi veya hapsedilmesi gibi görüşler ileri sürüldü. Sonunda Ebu Cehil'in teklifiyle onu bir gece vakti öldürmeye karar verdiler. Haşimoğullarının kan davası gütmesini önlemek için de bu işin bir kişi tarafından değil, bütün kabilelerden birer kişinin katılacağı bir topluluk tarafından yerine getirilmesini uygun buldular. Suikast kararını sözüne güvendiği bazı kişiler aracılığıyla öğrenen Hazreti Peygamber, bu arada hicretine izin veren vahiy gelince hemen harekete geçti. Önce Ebu Bekir'in evine gitti. Onunla durumu görüştü ve birlikte hicret hazırlığına başladılar. Ancak doğrudan ve sürekli kullanılan bildik yoldan Yesrib'e gidemezlerdi. Bu sebeple hızlı bir şekilde yol kılavuzluğunda mahir ve meşhur biriyle irtibata geçmeleri gerekiyordu. Aralarında yaptıkları istişare sonucunda bu iş için o sıralarda müşrik fakat güvenilir birisi olan Abdullah bin Uraykıt'ın uygun olacağına karar verdiler. Bu kişi aynı zamanda Ebu Bekir'in özgürlüğüne kavuşturduğu kölelerden biriydi. Bir an evvel kendisiyle görüşüp anlaştılar. Ebu Bekir'in hicret için önceden hazırladığı iki deveyi ona verip 3 gün sonra Sevr Dağı'nın eteğinde buluşmak üzere sözleştiler. Hazreti Peygamber evinden ayrıldığını müşriklere fark ettirmemek ve kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine vermek üzere amcasının oğlu Ali'yi görevlendirdi. Gece yarısı yola çıkan Hazreti Peygamber ve Ebu Bekir, kuzey tarafındaki Yesrib yönüne değil de Mekke'nin 4 kilometre kadar güneyinde bulunan Sevr Dağı'ndaki bir mağaraya vardılar ve burada gizlendiler. Darun Nedve'de aldıkları suikast kararını uygulamaya koyan Kureyş müşrikleri o gece peygamberin evinde onun yerine Ali bin Ebi Talip'le karşılaşınca şaşkına döndüler. Ali'ye onun nerede olduğunu sordularsa da cevap alamadılar. Onu dövüp bir süre gözetim altında tuttular. Daha sonra ise Hazreti Muhammed'le olabilecek muhtemel irtibatını takip etmek üzere kendisini serbest bıraktılar. Ancak o, Hazreti Peygamber'in talimatı doğrultusunda sadece emanetleri sahiplerine teslim etmekle uğraştı. Müşrikler daha sonra Ebu Bekir'in evine gidip kızı Esma'dan bilgi almaya çalıştılar. Şiddet uygulamalarına rağmen ondan da istedikleri bilgiyi alamadılar. Hazreti Peygamber'i Mekke'de bulamayınca şehirden ayrıldığını anlayan müşrikler etrafa haberciler gönderdiler. Yerlerini tespit edip haber getirene 100 deve ödül vereceklerini ilan ettiler. Böylece kapsamlı bir arama tarama başlattılar. Hazreti Peygamber ve Ebu Bekir Yesrib'e doğru yola çıkmak yerine planladıkları gibi Sevr mağarasına saklanmışlardı. Bu bölge Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amir bin Füheyre'nin genellikle koyunlarını otlattığı bir yerdi. Burada 3 gün kaldılar. Bu süre zarfında Ebu Bekir'in oğlu Abdullah geceleri gelerek Mekke'de olup bitenlerden haber verdi. Amir bin Füheyre de koyunları bu bölgede otlatarak mağaranın yakınına getirip onlara süt ulaştırıyordu. Ortalık sakinleşince kılavuzları Abdullah bin Urayk'la beraber yola koyuldular. Bir tehlikeye maruz kalmamak için bilinen işlek ve mutat yollar yerine farklı bir güzergahı, zaman zaman sarp dağ geçitlerini veya çölün ortasını tercih ettiler. Sonunda 20 Eylül 622'de Yesrib vahasının sonunda yer alan Kuba adlı yerleşim yerine ulaştılar. Yesrib'e girmeden önce burada bir müddet konaklayarak durum değerlendirmesi yaptılar. Hazreti Peygamber, babasının dayıları olan Yesrib'deki Hazreçli Necar oğullarıyla irtibata geçerek şehre onların himayesinde girmenin doğru olacağı kanaatine vardı. Necar oğullarına haber ulaştırıldı. Onlar da silahlanarak Kuba'ya geldiler. Bu arada 3 gün kadar vakit geçti. Hazreti Peygamber'in kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine iade etmesi için Mekke'de bıraktığı Ali bin Ebi Talip de bu sürede onlara yetişti. Hazreti Peygamber yanındakilerle birlikte 12 Rebiülevvel 1-24 Eylül 622 Cuma günü Kuba'dan Yesrib'e hareket etti. Yol üzerinde bulunan Ranuna Vadisi'nde ilk Cuma namazını kıldılar. Daha sonra Yesrib'e hareket eden Resulullah orada Müslümanlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Yesribli pek çok Müslüman tarafından misafir edilmek istendi, ancak o akrabaları Necaroğullarından Ebu Eyyub'a ait bir evde konaklamayı tercih etti. Allah'ın son nebisi Hazreti Muhammed'in gelişiyle Yesrib şehri artık Medine-tün Nebi, yani Nebi'nin şehri olarak anılmaya başlandı ve kısaca Medine denildi.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim, canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bi nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Küntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın." Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Bir kimse güzelce abdest alırsa, eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer."
2: Hanzala, münafık Hanzala.
3: Hayır, ben münafık değilim. Sözümde dururum, yalan söylemem.
2: Ya kafir, o neden sözünü yaşıyor?
4: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minen nar. Velen tecide lehum nasira.
3: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
5: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
2: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
6: Peki şimdi ne yapacaksınız?
2: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
8: Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla

gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in saçından ve saçlarıyla ilgili hususlardan bahsedeceğiz. Elimizdeki kaynaklar Peygamber Efendimiz'in

0: Efendimizin saçını 3 farklı boyda kullandığını göstermektedir. Saçının uzunluğunu tarif etmek için 3 ayrı tabir kullanılmıştır. Efendimizin saçlarını kulak yumuşağına kadar uzattığı haline vefre, kulak yumuşağını biraz geçmiş haline limme ve omuzlarına dokunacak kadar uzun olan haline ise cümme denmiştir. Resulullah Efendimiz hac ve umrede ihramdan çıkmak için saçlarını kazıtmış, bunun dışında saçlarına ustura tıraşı yaptırmamıştır. Elimizdeki vesikalardan ulaştığımız bilgilere göre o dönemde sadece çocukların saçları usturayla kazınır, büyüklerse saçlarını uzatırdı. Hazreti Peygamber'in devri saadetlerinde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama modeli mevcuttu. Ehli kitap olanlar kâküllerini önlerine düz tararken, o günün putperestleri ise saçlarını ortadan ikiye ayırarak yanlara bırakırdı. Peygamber Efendimiz başlangıçta ehli kitap gibi perçemlerini düz taramış, Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazındıktan sonra saçlarını önden ikiye ayırarak sağa sola bırakmıştır. Peygamber Efendimiz saç bakımı hususunda kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin buyurmaktadır. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ikram kelimesini kullanması oldukça ilgi çekicidir. Saça ikram edilmesi, saçı taramak, yıkamak, yağlamak, vakti gelince tıraş olmak ve temizliği için gereken diğer işleri yapmak, saça ikram türünden itinayla yapılan işlerdir. İslami kaynaklar Hazreti Peygamber'in tarak, ayna, misvak, kürdan, makas gibi şahsi eşyaları daima yanında bulundurduğunu bildirmektedir. Bu rivayetlere bakarak saçı olan kimselerin yanında tarak bulundurması ve gerektiği zamanlarda saçını taraması sünnet olarak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz üst baş temizliğine dikkat ettiği kadar tertibine de itina göstermiştir. Efendimiz nazarında temizlik neyse bakım da aynı şeydi. Kendileri daima gözü güzel şeyleri görmeye alıştırmak ve başkalarının göz zevkine hürmet etmek zarafeti içinde olmuştur. Nitekim bir defasında saçı sakalı darmadağınık, pasaklı birisini görünce adamın halinden ruhen rahatsız olan Efendimiz, "Bu adamcağız acaba saçına çeki düzen verecek bir şey bulamamış mıdır ki?" diyerek serzenişte bulunmuştur. Üst başın tertipli olmasına ve buna titizlik gösterilmesine önem veren Efendimiz, sadece süslenmeyle vakit geçirmeyi de hoş karşılamamıştır. Şık ve sade olmakla süslenmeyi bir meşgale haline getirmeyi birbirinden ayırmıştır. İbadetler dahil bütün hareket ve davranışlardaki dikkat çekici aşırılıklar Hazreti Peygamber nezdinde hüsnü kabul görmemiştir. Resulullah Efendimizin saç ve sakalının ağarması da kaynaklarda bahsi geçen bir diğer konudur. Bize ulaşan kaynaklarda Efendimizin mübarek saçları ve sakalları göze batacak kadar ağarmamıştı. Esasen kainatın efendisinin vücut yapısında son nefeslerine kadar bir değişiklik olmamıştır. İhtiyarlık belirtileri, diş dökülmesi, az görme, yavaş işitme ve benzeri arizi durumlar onda görülmemiştir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Efendimizin saçında 14 beyaz kıl vardı. Sakalındaysa saçından daha çok ak düşmüştü. Ancak bunlar karşıdan fark edilebilecek cinsten değildi. Bilindiği gibi Hazreti Enes 10 yaşından itibaren 10 yıl Efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. O Hazreti Peygamber'in ağaran saçlarını sayacak kadar dikkatli, bunu gelecek nesillere aktaracak kadar vefa duygusuna sahip bir şahsiyet olarak yetişmiştir. Efendimiz saçının ve sakalının ağarmasını, "Benim saçımı ve sakalımı Hud ve benzeri surelerdeki ayet-i kerimeler ağarttı" şeklinde izah etmiştir. Hud suresindeki "Emrolunduğun gibi dost doğru ol" ayeti kerimesinin yüklediği sorumluluk duygusu Hazreti Peygamber'in manen endişelenmesine, maddeten de sakalının ağarmasına yol açmıştır. Efendimizin saçından ve saçlarıyla alakalı diğer hususlardan bahsettiğimiz programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur. Aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarısından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.
1: Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve bunlar kıymetli hayvanlar dedi. Ben de onlar benim sana söz verdiğim ganimetler dedim. Bunun üzerine adam, ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Rahman'ın rahmetine açılan kapı, Sıla-i Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeni güne her hayrın anahtarı olan bu sözlerle merhaba diyen mümin, gününün hayırlı ve bereketli geçmesini diler Rahman olan Allah'tan. Ağzına ilk lokmayı koyarken, elbisesini giyerken, evinden ayrılıp aracına binerken, belki bir sınava, toplantıya veya ameliyata girerken, Rabbinin huzuruna durup ona kulluğunu arz ederken hep bu sözler dökülür dudaklarından. Çünkü en sıradan işlerden en önemli vazifelere kadar yaptığı her işin onun rahmetiyle noksansız, dosdoğru ve sağlam olmasını arzu eder. Günün her anında bir rahmet arayışı içerisindedir adeta. Kendisine merhametiyle muamele etmesi, rahmetini asla esirgememesi için Rabbine gizli ve aşikar dua eder. Onun kainatı kuşatan sonsuz rahmetinden biraz daha pay alabilmek için kendisine vesileler arar. Resulullah Efendimizin aktardığı bir kutsi hadiste Yüce Rabbimiz bu vesilelerden birini şöyle açıklar. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Allah'ın sonsuz rahmet sahibi olduğunu ifade eden Rahman ve Rahim isimleri gibi Rahim kelimesi de merhamet, esirgeme, severek ve acıyarak koruma gibi manaları içinde barındıran rahmet kökünden türemiştir. Rabbimiz insanların birbirlerine soy bakımından bağlanmalarını sağlayan biyolojik yapıya Rahim adını vererek onu hem bireyler arası sevgi ve merhameti güçlendirecek hem de kendi rahmetinin yayılmasına vesile olacak bir bağ kılmıştır. Dolayısıyla akrabalık ilişkilerini sürdürmek manasındaki Sıla-i Rahim ilahi bir emir, ayet ve hadislerde önemi üzerinde ısrarla vurgulanan salih bir amel olmanın yanı sıra Rabbimizle olan ilişkimiz bağlamında hayati önem taşıyan bir davranış biçimidir. Sıla-i Rahim, kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını canlı tutmayı, en yakınından en uzağına kadar tüm akrabalarla iyi ilişkiler içerisinde olmayı ifade eder. Dolayısıyla başta akrabalık haklarına riayet etmek olmak üzere, tatlı bir tebessümden selamlaşmaya, telefonla hatır sormaktan ev ziyaretlerine, hayır dua etmekten maddi ve manevi yardımlaşmaya kadar onlarla irtibatın devamını sağlayan ve samimiyetin göstergesi olan her türlü tutum ve davranış Sıla-i Rahim'in yerine getirilmesini sağlar. hadis-i şerifte belirtildiği üzere sıla-i rahimin yerine getirilmesi de rahmeti Rahman'ın mümine ulaşmasını mümkün kılar. Bu rahmet sayesinde sıla-i rahimde bulunan kimsenin rızkı bollaşır, ömrü bereketlenir. Dinimizin övdüğü ve inananlara tavsiye ettiği bütün iyilikler sıla-i rahimle birleşince daha da kıymetlenerek mizana eklenir. Yoksul birine verilen sadaka, bir, yoksul akrabaya yapılan maddi yardımsa hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka kabul edilir. Sıla-i rahimi terk ederek akrabalık bağlarını koparmaksa kat-ı rahim şeklinde ifade edilir. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim buyuran Rabbimizin belirttiği üzere kat-ı rahim yalnızca akrabalarla değil Rabbimizle olan irtibatı da sona erdirmek, onun rahmetinden uzaklaşmak demektir. Oysaki kainatın işleyişi bu rahmet üzere kurulmuş. Bütün alem onunla hayat bulmuştur. Kış mevsiminde ölü bir toprağa dönüşen yeryüzünün yemyeşil giysilerle baharı karşılaması, gecenin dinlenmeye elverişli kapkaranlık bir örtü olup yaşamın tüm renklerini yansıtan gündüzün tüm canlılığıyla hayata yepyeni sayfa açması ve daha niceleri Rahman'ın rahmetinin eserlerindendir. Yarattığı her şeyin rızkını üstlenmiştir Yüce Mevla ve onun rahmeti gazabını geçmiştir. Böylesine engin bir rahmetten mahrum kalmak inanan bir insan için oldukça ağır bir ceza olsa gerek ki bu da sıla-i rahimin Rabbimizin nezdinde ne kadar değerli olduğunu gösterir. Ya Resulallah, benim yakınlarım var. Ben onlarla irtibatımı sürdürüyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar diyerek Allah Resulüne şikayette bulunan kimsenin durumu gibi sıla-i rahimde bulunulan akrabaların bazen kıskançlıktan, bazen unutkanlıktan, bazen kin ve nefretten ya da sadece tembellikten kaynaklanan ilgisiz hatta yıkıcı tavırları olabilir. Fakat bunların hiçbiri, hatta akrabaların farklı inançlara mensup olmaları dahi sıla-i rahime son vermek, akrabalık bağlarını tamamen koparmak kat-ı rahim için geçerli bir mazeret olarak görülmemiştir. Sıla-i rahim yapan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır buyuran Resulullah Efendimiz, kendisine bu şikayetle gelen kimseye akrabalarının davranışlarına aldırmadan sıla-i rahime devam etmesini, böylece Allah'ın ona yardımda bulunacağını ifade etmiştir. Bireyin dini ve dünyevi yaşantısına huzur ve esenlik getiren sıla-i rahim, Rahman'ın rahmetine açılan bir kapıdır. Bu kapıdan yayılan ilahi rahmet, toplumun tamamına nüfuz ederek birlik ve beraberliği güçlendirir. Parçalanıp bölünmekten uzak olan toplumsa ilahi rahmetin yansımasına açık hale gelir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir programda daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Hazreti Peygamber'in hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünde sizlere Peygamber Efendimizin ticaret hayatına atılması ve Hazreti Hatice annemizle evliliğini anlatmak istiyoruz. Değerli dostlar, Mekkeliler öteden beri ticaretle uğraşırlardı. Peygamber Efendimiz de daha önceki programlarımızda zikrettiğimiz gibi 12 yaşlarında gerçekleştirdiği Şam yolculuğunun ardından 16 yaşında amcası Zübeyr ile birlikte Yemen'e gitmiş, ayrıca daha sonraki yıllarda da Mekke'nin zenginlerinden biri olan Hazreti Hatice hesabına ticari seferlere katılmıştı. Hazreti Hatice şerefli ve çok zengin bir kadındı. Mekke'de ticaretle uğraşırdı. Güvendiği kimselere sermaye verip aralarında belirleyecekleri şartlar dahilinde zarar ziyan sermayeye ait olmak üzere ticari ortaklıklar yapardı. Peygamber Efendimiz bir defasında Hazreti Hatice'nin teklifi üzerine Meysere ile birlikte Şam'a gitmişti. Bu seyahat esnasında Mekke'den getirdiği malları sattı ve satın almak istediği malları da satın aldı. Sattıkları mallardan o güne kadar hiç kazanamadıkları bir kazanç elde etmişti. Hazreti Hatice'nin yardımcısı olarak Peygamber Efendimiz'in yanında bulunan Meysere, Peygamber Efendimiz'e, "Vallahi Hatice için 40 yıl ticaret yapsaydık, elde ettiğimiz şu kazançtan daha fazla bir kazanç sağlayamazdık," demişti o gün. Peygamber Efendimiz'in adına ticaret ortaklığı yaptığı Hazreti Hatice, bu ortaklık sırasında onun yüce kişiliğini ve ahlakını yakından tanıma fırsatını bulmuş ve sonuçta aracı olarak görevlendirdiği Nefise isimli bir kadınla Peygamber Efendimiz'e evlilik teklifinde bulunmuştu. Hazreti Hatice o zaman Kureyş kadınlarının soy sopça en seçkin ve üstünü, şerefçe en büyüğü, mal bakımından da en zenginiydi. Sağlam karakterli ve şerefli bir kadındı. O günlerde dul bir kadın olan Hazreti Hatice, kendisine evlilik teklifinde bulunan nice anlı, şanlı, zengin kimsenin evlilik teklifini geri döndürmüş, kabul etmemişti. Evet, aynen böyle olmuştu. Hazreti Hatice'nin Hazreti Peygamber'e yaptığı bu evlilik teklifinden önce niceleri ona evlenme arzusunu bildirmiş, ancak Hazreti Hatice adeta elinin tersiyle itmiş, reddetmişti bütün teklifleri. Bu defa ise o başkasına, Hazreti Peygamber'e evlilik teklifinde bulunuyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin evlenme teklifini amcalarına iletmiş, diğer amcalarının da bulunduğu bir törende Ebu Talip tarafından yapılan dünürlük sonucu Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Varaka bin Neffel'in "Biz de sizinle hısımlık kurmayı ve şereflenmeyi arzu ederiz" ifadeleriyle dünürlüğe ait rızalarını ortaya koyması ve "Ey Kureyşliler, şahit olunuz ki ben Hatice binti Hüveylid'i Muhammed bin Abdullah'a nikahladım" beyanı ve hazırda bulunanların şahitliğiyle dünürlük sonuçlanmıştı. Hazreti Hatice ile Hazreti Peygamber'in düğünleri adına velime denilen ziyafetler verilerek gerçekleşti. Düğün Peygamber Efendimiz'in son ticari seyahatinden bir ay kadar sonra gerçekleşmişti. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evlendiğinde 25, Hazreti Hatice ise 40 yaşındaydı. Bu evlilikten itibaren Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'nin evine taşındı. Bütün çocukları bu evde dünyaya geldi ve Hazreti Hatice bu evde vefat etti. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edinceye kadar da bu evden ayrılmadı. Medine'ye hicret ettiği zaman bu evi amcası Ebu Talib'in oğlu Akil korudu. Bu ev Peygamber Efendimizin vefatından yaklaşık 30 yıl sonra da mescit haline getirildi. Değerli dinleyicilerimiz, vefayı Müslümanın şiarı olarak tanımlayan ve en küçük bir iyiliğe karşı bile vefalı olmamız gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, eşlerin birbirlerine karşı vefakarlığına bizzat kendisi en güzel örnektir. Söz buraya kadar gelmişken, Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice'ye karşı vefasına dair birkaç hatıra nakletmek istiyorum sizlere. Hazreti Hatice, asaleti ve fedakarlığıyla hayatı boyunca Peygamberimizin yanında yer almıştı. Elbette vefa peygamberi bu kutlu hanımefendiyi unutamazdı. Unutamadı da. Vefatından sonra da onu övgüyle anmış, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi diye onun iyiliklerini sayıp dökmüş, ondan hep sitayişle bahsetmişti. Peygamberimiz bazen bir koyun keser, sonra da kestiği koyunun etini vefat etmiş olan Hatice annemizin hatırı için yine onun dostlarına gönderirdi. İfade ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice'ye olan bağlılığı ve vefası Hatice annemizin vefatından 12-13 yıl sonrasına, yani Peygamber Efendimizin vefatına kadar eksilmeden devam etmiştir. Peygamberimiz Hazreti Hatice annemizi hayatı boyunca hiç gönlünden çıkarmamış, onu hatırlatan herkese karşı vefa duygusuyla hareket etmiş, Hatice annemizin arkadaşlarına her zaman özel ilgi göstermiştir. Örneğin bir gün evlerine ihtiyar bir hanım gelir. Peygamberimiz misafirine halini, hatırını sorar ve ona pek çok iltifatta bulunur. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı bellidir. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına olan ilgisi dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek, "Bu yaşlı hanım kimdi ey Allah'ın Resulü?" diye sorduğunda Peygamber Efendimiz, "O kadın Hatice'nin arkadaşıdır. Hatice'nin sağlığında evimize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır." buyurdu. Yine Hazreti Hatice'nin hatırasıyla ilgili olarak şunu ifade etmek isteriz. Mekkeliler Bedir'de Müslümanların eline geçen esirlerine fidye olmak üzere bir takım mallar göndermeye başlayınca Hazreti Peygamber'in kızı Zeynep de henüz Müslüman olmayan kocası Ebul As'ın fidyesi olmak üzere bir miktar mal gönderdi. Hazreti Zeynep'in gönderdikleri arasında Hatice annemizin kızı Zeynep'i evlendirirken ona düğün hediyesi olarak taktığı kendi şahsına ait bir gerdanlık da vardı. Allah'ın Resulü hem rahmetli eşinin hem de kızının hatıralarını üzerinde taşıyan bu gerdanlığı görünce çok üzüldü ve arkadaşlarına, "Uygun görürseniz Zeynep'in esirini serbest bırakın ve Zeynep'e ait olan şu gerdanlığı da kendisine iade edin," dedi. Onlar da bu teklifi derhal kabul etmişlerdi. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından aktardığımız birkaç hatıra, onun Hazreti Hatice annemize olan vefasını göstermesi bakımından yetip artmaktadır. Şimdi görev onun sünnetini kendisine düstur eyleyen biz Müslümanlara düşmektedir. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice annemizle ilgili bir başka hatıra da Zeyd bin Harise'yi kendisine hediye etmesi hadisesidir. 8 yaşından itibaren Hazreti Peygamber'le yaşamaya başlayan Zeyd bin Harise'nin çok özel bir hayat hikayesi vardır. İşte bugün sizlere bu hüzünlü hikayeyi nakletmek istiyorum bu vesileyle. Zeyd, daha küçük yaşlarında annesiyle birlikte komşu kabiledeki dayılarını ziyarete giderken kaçırılıp köle olarak satılmış, elden ele dolaşarak Mekke'deki Ukaz pazarına kadar gelmiş, burada da Hakim bin Hizam tarafından satın alınarak halası Hazreti Hatice'ye hediye edilmişti. Arap Yarımadası'nda insan kaçırıp köle olarak satmak, o dönemde özellikle düşman kabileler arasında yaygın bir gelenekti. Savaşlar, korsanlık ve haydutluk, ekonomik ve sosyal gerekçeler kölelik kurumunu meşrulaştırmış, adeta tartışılmaz hale getirmişti. İşte küçük Zeyd de başlangıçta köle olarak satılarak bu acımasız geleneğin kurbanlarından biri olmuş, Hazreti Hatice ile başlayan hayatındaysa bütün kölelerin kaderini değiştirecek bir hayata adım atmıştı. Kendisi de bir yetim olarak büyüyen ve kimsesizliğin ne olduğunu iyi bilen rahmet elçisi Peygamberimiz Zeyd'i çok sevmiş, ilk iş olarak onu azat etmiş ve hayatının her döneminde ona şefkatle davranmıştı. Aradan zaman geçmiş, ailesi Zeyd'in izini bulmuş. Mekke'ye gelerek çocuklarını almak için Peygamber Efendimiz'den ricada bulunmuşlardı. Bunun üzerine Peygamberimiz tercihi Zeyd'e bırakarak isterse ailesiyle birlikte gidebileceğini söylediğinde Zeyd, "Ben onda öyle bir şey gördüm ki ona hiç kimseyi tercih etmem," diyerek ailesinin yanına dönme teklifini kabul etmemiş ve Hazreti Peygamber'le birlikte yaşamaya devam etmişti. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Zeyd'in zehrini ta 10 yaşından önce tattığı kölelik sadece Araplarda değil, çeşitli şekilleriyle dünyanın hemen her bölgesinde ve her kültürde var olan eski ve acımasız bir gelenektir. Mezopotamya'da, Mısır'da, Babil'de, eski Yunan'da, Roma'da, Arabistan, İran ve Orta Asya'da yaşayan kavimlerde köleler toplumun önemli bir bölümünü oluştururdu. Her ne kadar Arap toplumunda kölelik sosyal bir gerçeklik olsa da köle azat etmek de bir erdemdi. Hazreti Peygamber de Zeyd'i derhal özgürlüğüne kavuşturarak hem kendisine tabi olanları bu erdeme teşvik etmiş hem de insanlık onuruna aykırı olan bu acımasız geleneği ortadan kaldırmak için ilk adımı atmıştı. Zira dinimiz İslam, insanlar arasında insan olma bakımından bir fark olmadığını, üstünlüğün yalnızca takvada olduğunu ilan ediyordu. İslam dini, iman ve takvayı insanlık değerinin en önemli ölçüsü olarak sayarak, insanlar arasındaki diğer üstünlük ölçülerini reddediyordu. Peygamber Efendimiz de bu konuda, "Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız Adem de birdir. Biliniz ki Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap olana, beyazın siyaha, siyahın da beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Şüphesiz ki Allah katında en hayırlınız, en çok takva sahibi olanınızdır," buyuruyordu. Bu vesileyle söyleyelim, Peygamber Efendimizin Zeyd'i derhal hürriyetine kavuşturarak hürriyetin kısıtlanmasına karşı olan bu insani tutumu sadece Zeyd'le sınırlı da değildi. Onun gözde sahabileri arasında köle olup da sonradan özgürlüğüne kavuşan pek çok kişi vardı. Bilal, Süheyb, Ammar, Habbab, Üsame, Selman-ı Farisi ve Berire bunlardan sadece birkaçı. Müslüman olan ilk 4 kişiden biri olan Zeyd, Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ için yaptığı Taif yolculuğunda da Hazreti Peygamber'le birlikte olmuş, ona atılan taşlara kendini siper etmişti. Zeyd bin Harise, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katılmış, Bizans ordusuyla yapılan Mute Savaşı'nda İslam ordusunun komutanı olarak görevlendirilmiş ve bu sefer esnasında da şehit edilmişti. Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı kiram içinde ondan başka hiçbir kimsenin ismi açıkça zikredilmedi. Esaretle başlayan hayatı Ahzab suresi 37. ayetinde adının zikredilmesine kadar yükseldi ve şehadetle son buldu. Rabbim rızasına uygun bir hayat yaşamayı ve hayırlı bir sonla bu dünyadan ayrılmayı bizlere de nasip eylesin inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, "Başka bir şey istesen," dedi. Ben de, "Benim isteğim budur," dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerim," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız da bu."

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman "Allah'ım, onları sana havale

havale ediyor, kötülüklerimden de sana sığınıyoruz buyururdu. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme, onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et, bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Müslüman kadınlar, hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte

yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
1: Ezd kabilesine mensup İbnül Lütfiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp, "Ya Resulallah, bu size aittir, bu da bana hediye edilendir," demişti. Bunun üzerine Resulullah, "Gerçekten öyleyse, sen ana babanın evinde otursaydın bu hediye sana gelir miydi?" demiş. Ardından bir hutbe vererek insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da "Ey Ademoğlu! Sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Hiç hayırlı gün gördün mü?" diye sorulur. "Vallahi görmedim ya Rabbi," diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da "Ey Ademoğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi? Hiç şiddete maruz kaldın mı?" diye sorulur. "Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım," der.

Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Husayn bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Husayn, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Husayn, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Husayn, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir," buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen," dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen," dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban," buyurdu.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udhu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk, ve a'udhu billahi min şerri esedin ve esved, ve min elhayyeti vel akrab, ve min sakinil beled, ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

Medineli fedakar sahabi Ebu Talha radıyallahu anh. Zaman hilalden dolunaya doğru akarken ay değildi sadece tamamlanan. Kum saatinden akan her bir kum tanesi, akrebin yel kovanının her bir hareketi sanki yarım kalan bir şeyleri tamamlama gayretindeydi. Medine'de zaman işte böyle zamanın dışında işler. Müslümanlar her geçen gün yeni bir tamamlanma evresine girerlerdi. Büyürlerdi her an, olgunlaşırlardı. Onlar için her yeni gün, peygamberin gösterdiği istikamette atılan yeni bir adım demekti. Peygamberle Medine'de yaşamak, her sabah hayata yeniden başlamak gibiydi. Hiçbiri diğerine denk olmadığından, hiçbir gün öncekine benzemezdi. Her bir hilal bambaşkaydı. Dolunayların hiçbiri öncekine eş değildi. Medine gecelerinde ay ışığı hurma dallarından akar, bereketli hurma bahçeleri ayın şavkıyla aydınlanırdı. Çölün çoraklığına inat, insanlara serin gölgeliklerini, soğuk sularını ve tatlı meyvelerini ikram eden bu bahçeler sayesinde Medineliler biraz rahat nefes alabiliyorlardı. Gündüzleri güneş bütün ihtişamıyla kendini gösterip her taraf sarının türlü tonlarına boyandığında bu bahçelerin yeşilini görmek dahi insanı ferahlatmaya yeterdi. İnsanların açlığın şiddetine dayanabilmek için karınlarına taşlar bağladıkları, gölge ve gölgeliğin en değerli nimetler olarak görüldüğü bu coğrafyada serin hurma bahçeleri kuşkusuz en değerli nimetlerden biriydi. Ebu Talha için de tam olarak öyleydi. Peygamber mescidinin hemen karşısında olan Beyruha isimli bahçesini pek severdi. Sevgili peygamberini burada ağırlar, ona bahçesinin ürünlerinden ikram ederdi. Allah Resulü de mescidinin yakınında bulunan bu hurmalıkları sık sık ziyaret eder, soğuk sularından içer, gölgesinde serinlerdi. Nasıl da mutlu olurdu böyle zamanlarda Ebu Talha. Varlıklı bir sahabi olan ve Ensar'ın ileri gelenleri arasında bulunan Ebu Talha, aslında Medine'de pek çok hurmalığın sahibiydi. Ancak Beyruha'nın onda ayrı bir yeri vardı. Medine'de ay hilalden dolunaya dönüyor, Ebu Talha vazgeçmenin de imandan olduğunu öğreniyordu. Eksilmiyor, bilakis tamamlanıyordu. Göklerden gelen her bir haberi tasdik ettiğinde imanın tadına varıyor, kulluğunun tamamlandığını hissediyordu. En son indirilen ayette Rabbi, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir buyurmuştu da Ebu Talha soluğu hemen Allah Resulü'nün yanında almıştı. Bir an dahi duraksamadan dudaklarından şu sözler dökülüverdi. Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben onun Allah katında sevabını ve ahiret azığım olmasını dilerim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan. Allah Resulü onun bu davranışını takdir etmiş ve bahçesini ihtiyacı olan akrabalarına bağışlamasının daha uygun olacağını söylemişti. Bunun üzerine Ebu Talha bahçeyi yakınları arasında paylaştırdı. Sevdiği şeylerden Allah için vazgeçmenin de paylaşmanın da imanını olgunlaştıracağının farkındaydı Ebu Talha. Bu yüzden elinden geldiği kadar Medine'deki ihtiyaç sahiplerine yardım eder, bazen kendisi aç kalma pahasına kardeşlerini doyurduğu olurdu. Bir defasında Allah Resulü yardıma muhtaç bir adamcağız için kendi evinde ikram edecek bir şeyi bulamamıştı ve sahabilerinden yardım istemişti. Ebu Talha hemen bu kimseye yardıma talip olmuş, kendisinin ve çocuklarının aç kalması pahasına peygamber misafirini evinde ağırlamıştı. Hatta Allah Teala bu olay üzerine indirdiği ayetle onların kurtuluşa eren kimseler olduklarını müjdelemişti.
Ebu Talha ve onun geniş gönüllü ailesi, peygamberlerini ve onun ashabını evlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyarlar. Bu sebeple hanelerine yağan berekete birlikte şahitlik ederlerdi. Allah Resulü de bu aileyi pek sever, sık sık evlerine misafir olur, ikramlarını geri çevirmez, bazen de evlerinde öğle uykusuna yatardı. Medine'de ensar olmak, Allah Resulü ve onun ashabı için her türlü fedakarlıktan kaçınmamayı gerektiriyordu. Ve Ebu Talha her zaman bunun bilincindeydi. Sadece malını, mülkünü, evladını değil, yeri geldiğinde canını da Allah ve Resulünün uğruna feda etmekten çekinmedi. Uhud günü onun kendisini peygamberine nasıl siper ettiğine, onu kahramanca nasıl koruduğuna, "Ya Resulallah, yüzüm yüzüne siper, canım canına fedadır" sözlerine herkes şahitti. Şahitti Medine'de hurma dallarına yansıyan hilaller ve dolunaylar her şeye. En sevdiklerini en sevdiği için feda edebildiği zaman insanın nasıl tamamlandığına, nasıl Ebu Talha olduğuna.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kifaret olur buyurdu.

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi."
1: Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh, arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır: "Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı." Der ve şöyle devam eder: "Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah?" deyince, "Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim." buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, "Biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır." dediler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir: kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, su kabının içine solumayı yasakladı. Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.

0: Allahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Kocaman bir merhaba sevgili arkadaşım. Geçen bölümde Peygamber Efendimizin gençlik yıllarına uzanmış, onun haksızlığa uğrayanların yanında yer aldığı Hılful Fudul'den söz etmiştik. Şimdi ise onun hayatında yepyeni bir dönem başlıyor. Peygamber Efendimiz 25 yaşına gelmişti. Mekke'de dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzel ahlakıyla tanınıyordu. Ticaret hayatına devam ediyor, kendisine güvenen insanların işlerini titizlikle yürütüyordu. İşte bu dönemde hayatını değiştirecek güzel bir yuva kurdu. Hazreti Hatice ile evlendi. Hazreti Hatice, Mekke'nin zengin ve soylu kadınlarından biriydi ve ticaretle meşguldü. Peygamber Efendimiz de Hazreti Hatice'nin evlilikleri dolayısıyla düğün yapıldı ve büyük bir ziyafet verildi. Artık Efendimiz için yeni bir hayat başlıyordu. Bu evlilik, sevgi, saygı ve bağlılıkla geçen mutlu bir aile hayatına dönüştü. Öyle ki bu güzel yuvayı hala örnek almaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz evlendikten sonra ticaret hayatına devam etti. Maddi sıkıntılarından da kurtulmuştu. Ama onun için ailesinin rahata kavuşması, sevdiklerini unutmak anlamına gelmiyordu.

0: kocası Ebu Talib maddi olarak zor durumdaydı. Onun yükünü biraz olsun hafifletmek için amcasının 5 yaşındaki oğlu Ali'yi yanına alarak onun bakımını üstlendi. Böylece Peygamber Efendimizin evi, küçük Ali'nin de yuvası oldu. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice ile kurduğu bu güzel yuvada zamanla çocukların sesleri de duyulmaya başladı. Bu kutlu evlilikten 6 çocuk dünyaya geldi. İkisi erkek, 4'ü kızdı. İlk çocukları erkekti. Arap toplumunda bir babanın ilk çocuğunun adıyla anılması yaygın bir gelenekti. Bu nedenle Peygamber Efendimiz de Ebul Kasım, yani Kasım'ın babası künyesiyle anılmaya başladı. Sevgili arkadaşım, bir evin içinde çocukların büyüdüğünü düşün. Kimi zaman kahkahalar, kimi zaman küçük ayak sesleri, kimi zaman da derin bir sessizlik. Peygamber Efendimizin hayatında da böyle günler vardı. Fakat Kasım henüz 2 yaşındayken vefat etti. Ardından Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah dünyaya geldi. Abdullah da henüz bebekken vefat etti. Yıllar geçti. Peygamber Efendimizin çocuklarından Hazreti Fatıma dışındaki diğer çocukları kendisi hayattayken farklı zamanlarda vefat etti. Peygamber Efendimiz çocuklarının hepsini kendi elleriyle toprağa verdi. Hazreti Fatıma ise babasının vefatından sonra 6 ay daha yaşadı. Allah Resulü'nün sevgisi yalnızca kendi çocuklarıyla sınırlı değildi. Evinde kendi çocukları gibi sevdiği 2 çocuk daha vardı. Bunlardan birisi az önce bahsettiğim amcası Ebu Talib'in oğlu Ali, diğeri ise Zeyd bin Harise'ydi. Şimdi sana Zeyd'in hikayesini anlatacağım. Zeyd, Hazreti Hatice'nin kölesiydi. Peygamber Efendimizle evlendiği gün Hazreti Hatice, Zeyd'i ona hediye etmişti. Zeyd, aslında çölde asil bir aileye mensuptu. Daha çocukken kaçırılmış ve bir köle olarak pazarda satılmıştı. Günlerden bir gün, Mekke sokaklarında kendi kabilesinden bazı insanlarla karşılaştı. Şimdi dikkat, olaylar hiç de bizim sandığımız gibi gelişmiyor. Zeyd kabilesinden olan adamların yanına giderek sadece kısa bir şiir okudu ve bu şiiri ailesine ulaştırmalarını istedi. Şiirinde şöyle diyordu: "Beni bulmak için develeri yormayın. Çünkü ben bütün soyu onurlu olan bir ailenin yanındayım." Bu sözler Zeyd'in ailesine ulaştığında, yıllardır onu arayan babası ve amcası büyük bir heyecanla yola koyulup Mekke'ye geldiler. Peygamber Efendimiz'i bulup Zeyd'i kendilerine vermesini istediler. Peygamber Efendimiz ise onlara hiç beklemedikleri bir şey söyledi. "Bırakın kendisi karar versin. Eğer Zeyd ailesini seçerse onu hiçbir ücret istemeden kendilerine verecekti." Sonra Zeyd'i yanına çağırdı. Babasıyla amcasını tanıyıp tanımadığını sordu. Zeyd, onların babası ve amcası olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz ise Zeyd'den seçimini yapmasını istedi. Zeyd bir karar vermek zorundaydı. Bir tarafta yıllardır kendisini arayan babası ve amcası, diğer taraftaysa yanında sevgi ve güven bulduğu Peygamber Efendimiz vardı. Zeyd, Peygamber Efendimiz'e baktı ve babasını, amcasını şaşkına çeviren şu cevabı verdi: "Sen benim annem ve babam gibisin. Senin üzerine başka birini seçecek değilim." Zeyd'in bu sözleri Efendimizin ona ne kadar değer verdiğini göstermeye yetiyordu. Bu sebepten olacak, ailesi de fazla ısrarcı olmadı. Üstelik üzgün değillerdi. Zeyd hayatının her döneminde Peygamber Efendimizin en yakınında bulunan, ona hizmet etmekten sevinç ve onur duyan bir genç olarak yaşamını sürdürdü. Sevgili arkadaşım, bir insanın yanında kendini güvende hissetmek, sevildiğini bilmek ne kadar kıymetli değil mi? Zeyd'in hayatı bunun en güzel örneğidir. Peygamber Efendimizin hayatında bundan sonra çok daha önemli günler başlayacak. Merakla beklediğini biliyorum. O yüzden bir sonraki buluşmamızı sakın kaçırma. Şimdilik hoşça kal sevgili arkadaşım. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.
1: Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim.

0: güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlattı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

0: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.
1: Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur. "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimizde yeniden bir araya geldik. Sevgili kardeşlerim, bu bahiste Kur'an-ı Kerim'in dinleyenleri, duyanları etkilemesi meselesini okuyoruz. Ve an Utbe bin Rabi'a ennehu kellemen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fîmâ câe bihi min hilâfi kavmihi. Şimdi bir başka olay, bir başka kafirin yaşadığı hali okuyacağız. Bu Mekkeli kafirlerden, müşriklerden Utbe bin Rabi'a. Bu da Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen bir adam. Ne kadar garip değil mi? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yakını, akrabası, soyundan gelmiş ama onun getirdiği dine adam inanmıyor. İnanmıyor. Bu bir nasip meselesi. Bedir gazvesinde Müslümanların karşısına kafirlerden ilk olarak 3 kişi çıkmıştı ya harp meydanına. O 3'ten biri buydu. 3 kardeşti bunlar. Onlardan biri bu adamdı. 3'ü de orada öldürüldü. Şimdi bu ölmeden önceki bir hali anlatıyor. Kureyş kavmi Resulullah Efendimiz'i İslamiyet'in ilk yıllarında peygamberlik davasından vazgeçmesi için ikna etmeye çalışıyorlar. Ve bu maksatta Utbe'yi gönderiyorlar. Bu Utbe bin Rebiya'yı. Sen git de güzel konuşursun, efkili konuşursun.

Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem konuş. Ne istiyorsa verelim. Peygamberlik davasından vazgeç diye gönderiyorlar. Peygamber Efendimiz'in karşısında konuştu. Peygamber Efendimiz ona sordu. Sözün bitti mi? Dedi. Evet bitti, dedi. Fetela aleyhim hamim. Tenzilun minerrahmanirrahim. Kitabun fussilet ayatu ila kavlihi. Saikaten misle saikati adil ve semud. Efendimiz ona tamam mı, anlatacağım bitti mi, sözün bitti mi diye sorduktan sonra Fussilet suresinin ilk 13 ayetini okudu Peygamber Efendimiz. Bu ilk 13 ayetin mealini ben okuyayım size. Bu 13 ayeti kerimede Allah Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu müşriye bu ayetleri okuyor. Hamim. Hamim ne demek bilmiyoruz. Huruf-u mukatta diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bunlardan epeyce var. Yasin gibi, Taha gibi, manasını Allah bilir. Allah Teala buyuruyor ki bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah tarafından parça parça indirilmiştir. 23 senede indi ya. Bilen bir topluluk için ayetleri ayrılıp açıklanmış Arapça bir Kur'an'dır. Bu kitap Arapça bir Kur'an'dır. Hem müjdeleyici hem de uyarıcı olarak indirilmiştir. Efendimiz'e diyorlar ki, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtülüdür. Kalplerimizde örtü var, seni duyamayız. Kulaklarımızda ağırlık var. Kulaklarımızda tıkaç var. Duymuyoruz seni. Seninle bizim aramızda bir perde var. Böyle diyor adamla. Böyle söylüyorlar. Yani Efendimizin okuduğu ayeti kerimeleri, yaptığı daveti önemsemediklerini anlatmak için böyle söylüyor. Kalbimiz mühürlü. Kulaklarımızda tıkaç var. Duymuyoruz seni. Artık ne yapacaksan yap. Biz de yapacağız diyorlar. Allah Teala buyuruyor ki Efendimiz'e de ki, onlara de ki, ben de sizin gibi bir beşerim. Ben bir melek değilim. Ben de sizin gibi bir insanım. Ama bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyedilmektedir. Siz birçok putlara tapıyorsunuz ya. Allah Teala benim gönlüme şunu vahyediyor. Allah birdir. Ona yönelin ve dosdoğru olun. Ondan sizi bağışlamasını dileyin. Allah'tan sizi affetmesini dileyin. Allah'a ortak koşanların ise başlarına gelecek var. Allah Teala böyle tehdit buyuruyor. Onlar zekat vermezler. Ahireti de zaten inkar etmektedirler. İman edip salih ameller yapanlar için ise, müminler için ise ardı arkası kesilmeyecek bir mükafat vardır. Müminlere cennette hesapsız mükafat vardır. Efendimizin ifade buyurduğu gibi söyleyelim. Hiçbir kulağın duymadı, hiçbir gözün görmedi. Nimetler, insanın hatır ve hayalinden de geçiremediği nimetler var. Neler neler. Rabbim hepimize lütfeylesin onu. De ki buyuruyor Allah Teala, siz yeri iki günde yaratanı inkar edip de başkalarını, başka ilahları ona denk mi tutuyorsunuz? Oysa o Allah alemlerin Rabbidir. O Allah 4 günde yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Sevgili kardeşlerim, biz gün deyip geçiyoruz. Bu günün ne olduğunu biz bilemiyoruz. Kaç asırdır, kaç yüzyıldır onu biz bilemeyiz. Evet. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki sizin 1000 yılınız benim yanımda 1 gündür buyuruyor. Onun için Allah Teala 4 günde yerin üstünde sabit dağlar yarattı buyuruyor ama bu 4 gün ne kadar zamandır onu bilemeyiz. Onu bereketli hale getirdi,
ve rızık arayanlar için azıklarını ihtiyaca uygun şekilde takdir etti. Bundan başka, duman halindeki göğe yöneldi Allah Teala, duman halindeki göğe yöneldi ve hem ona hem de yeryüzüne, hem göğe hem yere buyurdu ki, isteseniz de istemeseniz de gelin, böyle buyurdu. Emrime tabi olun, isteseniz de istemeseniz de gelin buyurdu. Yerde gökte isteyerek geldik ya Rabbi dediler. Mümkün mü gelmemek, sen emredince gelmemek mümkün mü? Allah onların hepsini yedi gök olarak iki günde yarattı. Yedi göğü iki günde yarattı. Dağları dört günde yarattı. Yeri ve göğü iki günde yarattı. İşte dediğim gibi o gün ne demek bilemiyoruz. Ve her bir göğe görevlerini bildirdi. Senin görevin şu. Ey ay, senin görevin bu. Ey güneş, senin görevin bu. Biz, buyuruyor Allah Teala, dünya semasını da kandillerle süsledik, yıldızlarla süsledik ve koruduk. Bütün bunlar karşı konulmaz kudret sahibi olan ve her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen Allah'ın takdiridir. Yüz çevirecek olurlarsa sen de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizi Ad ve Semud'un başlarına gelen korkunç azabın benzeri bir azapla uyarmış bulunuyorum. Ey insanlar, inanmazsanız o Ad ve Semud kavimlerini Allah Teala helak etmişti. Her birini değişik şekillerde, sizi de öyle helak eder. Buna göre ayağınızı denk alın buyuruyor. Şimdi neyi anlatıyorduk, bu ayetleri niçin okuduk? Adamı göndermişler bu Utbe bin Rebiya'yı Peygamber Efendimizin huzuruna. Konuş da ikna et. Bu davadan vazgeçsin, peygamberlikten vazgeçsin demişler. Efendimiz ona ne buyurdu? Bitti mi? Söyleyeceklerin bitti mi? Buyurdu. Ondan sonra da bu okuduğumuz 13 ayeti kerimeyi okudu. Şimdi bu kafirin ne hale geldiğini göreceğiz. فَاَمْسَكَ عُتْبَةُ بِيَدِهِ عَلَى فِي النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَنَاشَدَهُ الرَّحِمَ اَنْ يَكُفَّ. Bakınız burada ne anlatılıyor? Çok garip, çok acayip bir şey söylüyor müellifimiz. O kafir Utbe bin Rabia bu ayeti kerimeleri dinleyince ne yaptı biliyor musunuz? Ayeti kerimelerdeki tehdit başımıza gelecek diye korkmaya başladı. Bu manasını bilenler için öyle sözler ki bunlar, insanın tüylerini ürpertir. Tüylerini diken diken eder ve bu adam öyle oldu zaten. Allah Teala'nın bu tehditlerini anladı. Bu tehditler başımıza gelecek diye korktu ve hemen Sultan-ı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ağzını eliyle kapattı. Sonra da şöyle dedi. Adam ne hale gelmiş ki, nasıl perişan olmuş ki bu ayetler karşısında? Aramızdaki akrabalık bağı adına hatırımı kırma ne olur. Allah aşkına bunun devamını okuma diyor adam. Perişan oldum, tamam okuma. Efendimizin ağzını tutuyor. Aramızdaki akrabalık bağı hatırına diyor, ne olur okuma. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim manasını bilenler üzerinde işte böylesine etkilidir. Adam kafir, inanmıyor. İnanmıyor ama Allah'ın sözü ona öyle bir tesir ediyor ki korkuyor. Yahu korktun, tamam ardından Müslüman olsana. Olmuyor. Ve fi rivayetin, فَجَعَلَ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَوُ وَعُتْبَةُ مُسْكٍ مُلْقٍ يَدَيْهِ خَلْفِ ظَهْرِهِ مُتَمِدٌ عَلَيْهِمَا حَتَّى اِنْتَهَا اِلَى السَّجْدَ فَسَجَدَ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَامَ عُتْبَ لَا يَدْر۪ي بِمَ يُرَاجِعُهُ وَرَجَعَ اِلَى اَهْلِهِ وَلَمْ يَخْرُجْ اِلَى قَوْمِهِ
hatta etevhü. Bu konuda bir başka rivayet daha var. Bu Utbe bin Rebi'a'yı, onun düştüğü hali anlatan bir rivayet var. Bir başka ayet var. Buna göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okurken Utbe bin Rebi'a yere oturmuş, ellerini de arkasına koymuş, Efendimiz'i öyle dinliyordu. Rahat. Secde ayetine gelince Peygamber Efendimiz kalktı, secde etti. Bunu gören Utbe ayağa kalktı ama ne diyeceğini bilemedi, şaşırmış adam. Ailesinin yanına gitti. Yani kendinde değil adeti adam. Kavminin yanına gidip de Fahri Alem Efendimiz ile aralarında ne geçtiğini, ne konuştuklarını anlatamadı. Buna kendinde güç kuvvet bulamadı. Evine gitti. Ötekiler de bekliyorlar ki gelsin de bize anlatsın ne oldu filan diye. İşte o zaman diğerleri onun yanına geliyorlar. Onun evine geliyorlar, ya ne oldu? Yanımıza gelmedin diyorlar. Fatezere lehum bekal. Utbe bin Rabia evine gelen arkadaşlarından, o kafirlerden özür diledi. Ve onlara dedi ki, vallahi lagad kellemeni bi kelamin. Vallahi ma semi'at uzunaya bi mislihi kattu. Fema dereytu ma ekulu lehu. Şimdi bakınız, bu Utbe bin Rabia nasıl bir şaşkınlığa düşmüş dinlediği ayetler karşısında. Diyor ki, vallahi Muhammed bana bir şeyler okudu. Size yemin ederim ki şu kulaklarım bugüne kadar öyle sözler duymadım. Adam şaşırmış, perişan olmuş. Evet, Arapça biliyor ama böyle bir söz duymamış şimdiye kadar. Gönüllere, ruhlara tesir eden sözler. O zaman diyor, ben de ne söyleyeceğimi bilemedim ona. Ayağa kalktım, çıktım oradan diyor. Demek verecek bir cevap bulamamış. Böylesine perişan olmuş adam. Fakat hukiye an gayri vahidin mimmen rame muaradatahu ennehu terathu rav'atun ve heybetun keffe biha an zalike. Birçok insan şunu anlatmıştır diyor müellifimiz. Birçok kimse Kur'an-ı Kerim'in edebi ifadelerine benzer sözler söylemeye kalkmıştır. Ya ben de söylerim canım. Yani bu Kur'an benzeri söylenemeyecek bir söz değil, ben de söylerim demiş. Fakat o şahıslar saygıyla karışık bir korkuya kapılmış. Kul huvallahu ahad, Allahu samet. Ne var ya, ben de bunun benzerini söylerim demiş adam. Söylemeye kalkmış ama öyle bir içine ürperti, korku düşmüş ki şaşırmış. Bunun üzerine yaptıkları işten vazgeçmişler. Fahukiye ennebnel mukaffai talebe zalike ve ramehu ve şera'a fihi. Bir başka olay anlatıyor müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. İbnül Mukaffa diye bir adam var. Meşhur Arap ediplerinde, edebiyatçılarında. Anlatıldığına göre bu adam vefatı erken, 142 Hicri 142 tarihinde ölmüş. Yani Peygamber Efendimiz'den 132 sene sonra ölmüş bir adam. İran asıllı bir edip, Kur'an-ı Kerim'in edebi üstünlüğü derecesinde bir eser yazmak istemiş. Ben de yazarım demiş. Ve yazmaya başlamış. Bu adam hani Kelile ve Dimne diye meşhur bir hayvanların hikayeleri vardır ya, onu Arapçaya tercüme eden bir adamdır bu İbnül Mukaffa. Femerra bisabiyyin yakra'u ve kile ya ardu bla'i ma'eki feraca'a femaha ma'amile ve kale eşhedü enne haza la yu'aradu ve ma huve min kelamil beşer ve kâne min efsahi ehli vaktihi. Bu zat, bu İbnül Mukaffa, bir gün hani ben de Kur'an-ı Kerim'in benzerini yaparım demişti ya, Kur'an-ı Kerim okuyan bir çocuğun yanından geçti. Çocuk Hud suresinin şu 44. ayeti kerimesini okuyordu. Şöyle bu ayeti kerime. Ve şöyle emredildi. Nuh tufanını anlatıyor Allah Teala Hazretleri.
Ey yer, suyunu

yut. Ey gök, suyunu tut. Bu ayeti kerimeye gelince İbn-i Mukaffa bunu duyunca yapacağı işten vazgeçti. Yazdıklarını yırttı attı ve şöyle dedi. Ben şunu derim ki hiç kimse Kur'an'ın bir benzerini getiremez. O insan sözü değildir. Adam anlamış neticede. Anlamış. Haddini de anlamış yani. İbnül Mukaffa rastgele bir edebiyatçı değil sevgili kardeşlerim. Arap edebiyatı sahasında devrin en tanınmış adamı. Anlıyor ki ben değil hiç kimse bu işin altından kalkamaz. Ve kâne Yahya ibn Hakem el-Gazal Belîg el-Endelüs fi zemenihi, Endülüslü bir şairden bahsediyor müellifimiz. Adı Yahya bin Hakem el-Gazal, Hicri 250 tarihinde vefat etmiş. İyi bir şair, devrinin en iyi edebiyatçısı bu adam. فَحُكِيَ اَنَّهُ رَامَ شَيْئًا مِنْ هَذَا فَنَزَرَ ف۪ي سُورَةِ الْإِخْلَاسِ لِيَحْزُوَ عَلَى مِسَالِهَا وَيَنْسِجَ بِزَعْمِهِ عَلَى مِنْوَالِهَا. Bu Endülüslü edebiyatçı, şair anlatıldığına göre Kur'an-ı Kerim'in bir menzerini ben de yazarım demiş. Yazmaya kalkmış. İhlas suresini önüne koymuş. Ben de bunun gibi bir sure yazarım demiş. Gale, bu adam Yahya bin Gazzal diyor ki فَاَتَرَتْنِي مِنْهُ خَشْيَةٌ وَرِقَّةٌ حَمَلَتْنِي veya حَمَلَتْهُ عَلَتْ تَوْبَةِ وَالْاِنَابَةِ. Bu adam diyor ki hani İhlas suresinin bir benzerini ben de yazarım dedi ya, o zaman beni bir korku, bir titreme aldı diyor. İhlas suresinin benzerini yazmaya başlayınca bir korku, bir titreme aldı beni. Yaptığıma pişman oldum, tevbe ettim, Allah'a yöneldim. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini meydana getirmek en fasih, en beli Araplar için bile mümkün olmamıştır. Buna cesaret eden adamlar bir süre sonra yaptıkları işin mümkün olmadığını görmüşler, anlamışlar. İçlerine bir korku, bir ürperti düşmüş, pişman olmuşlar ve vazgeçmişler. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir: Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin. Akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin." buyurdu. Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim."

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum: sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Efendime söyleyeyim.
8: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-ı Ali yarlarındır.

nebiler kala hayran. Nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan. Ye'si ile usatın ola ahvali perişan. Destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Bir gün ki dalıp bahri gama firkate gittim. Elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim. İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Bir çaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile duzaha yakma. Rahmeyle aman, ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Şeyh Galip.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hanzalar, Hanzalar, münafık Hanzalar. Hayır, ben münafık değilim. Sözümde dururum, yalan söylemem.
2: Ya kardeşim,
1: o neden sürekli değişiyor?
2: İnnel münafıkîne fitterkil esfeli minen nâr. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
1: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
1: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
4: Peki şimdi ne yapacaksınız?
1: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk. Çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler. Geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik. Geldik, işittik ve itaat ettik.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
6: Talha bin Ubeydullah radıyallahu an anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış Necidli bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor lakin ne söylediğini anlamıyordu. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu. Uzeyfe radiyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. 1 rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp, secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. Enis'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.
1: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hazreç kabilesinin Saide oğullarının reisi ve İslamiyet'i ilk kabul eden Medinelilerden olan Sa'd bin Ubade'nin meclisinde bir grup sahabi oturuyordu. Aralarında Beşir bin Sa'd ve Ukbe bin Amr da vardı. Bu meclise Allah'ın kutlu elçisi teşrif etti. Sahabiler onun gelişiyle mutlu oldular. Resulullah'ın bulunduğu meclislerde akıllarındaki soruları ona sorarlar ve cevaplarını öğrenip huzura kavuşurlardı. Beşir bin Sa'd da aklında soru olanlardan biriydi ve Hazreti Peygamber'e sordu.
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin. Bizi mutlu ettin. Müsaade buyurursanız bir sorum olacak.
1: Resulullah'ın yüzünde onu dinlediğini gösteren bir ifade belirdi ve Beşir bin Sa'd konuşmasına devam etti.
2: Allah Teala sana salatu selam getirmemize emir buyurdu. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü? Bunu bizlere öğretsen.
1: Bu sorudan sonra Resulullah bir müddet sustu. Bakışlarını kendisini dinleyen sahabilerin üzerinde gezdirdi. Sonra o sakin ve müşfik ses tonuyla, Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın dedi ve selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.
2: Ey Allah'ın Resulü, yine bilmediğimizi öğrettin, gözümüzü aydınlattın, gönlümüzü rahatlattın. Allah senden razı olsun. Amin.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar, evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur.

İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır." buyurdu.

Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun. Yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış, yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan bir hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da ikiye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
2: Elbette. Hele otur şöyle.
1: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
3: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsam olmaz mı?
4: Esat, neler oluyor anlat bakalım.
2: Bir hoş geldin demeyecek misin?
4: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
2: Saat, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
4: Peki, dinliyorum. Hakikati görmüşken yanlışta direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
2: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
4: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
0: 25. Bölüm.
5: Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmül Fadl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit

0: ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O, Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek, 2 kadın Müslüman Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri Peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu.
1: Ey Bera, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldın?
2: Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı.
1: Ama Resulullah Kudüs'e yöneliyor, biliyorsun.
2: Biliyorum ama Allah'ın evi Mekke. Resulullah da orada. Kur'an da orada iniyor. Neden oraya değil de Kudüs'e yöneliyoruz?
1: Çünkü Peygamberimizden böyle görüyoruz. Biliyorsun o da kıblesinin Kabe olmasını ister ama henüz bir emir gelmiş değil. İlahi bir emir gelene kadar da buna uymak zorundayız.
2: Haklısın. Zaten bana karşı olmanızdan dolayı ruhumu şüpheler kapladı. Mekke'ye ulaşınca bunu Resulullah'a soracağım.
1: İşte Kabe göründü.
2: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
1: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki kat olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
2: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır. Nerede acaba?
1: Ben sorup geleyim.
2: Peki. Öğrenebildin mi?
1: Evet.
2: Bir şey sezmediler değil mi?
1: Hayır. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim diye sordum. Yesrib'ten geldiğimizi öğrenince Abbas'ı tanırsınız. Kabe'nin yanında, Abbas'ın yanında oturan kişi dediler.
2: Dikkatli olmalıyız. Amacımız öğrenilirse peygamberimizin başı derde girer. Hadi gidelim yanlarına.
0: Bera bin Azib'le Ka'b bin Malik Kabe'nin yanında oturmakta olan peygamberimizle tanıştılar. Bera'nın samimiyetle sorduğu sorusunu "Bir kıblen var, ona yönelmeliydin." diye yanıtladı peygamberimiz. Aslında kendi arzusu da Kabe'yi kıble edinmekti. Ama henüz böyle bir emir gelmemişti. Asıl konuşmak istedikleri konu nerede nasıl buluşacaklarıydı. O gece gecenin 1/3 geçince Mekke'ye 3 kilometre uzaklıktaki Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. Peygamberimizle tanışmış olmanın verdiği sevinçle yanından ayrılan bu iki güzel insan kafiledeki Müslümanları tek tek haberdar ederek buluşmayı ayarladılar. O gece Müslüman Yesripliler kafilelerindeki diğer insanlarla beraber uyudular. Sonra belirlenen vakitte gizlice yataklarından kalkıp Akabe mevkiinde buluştular. Peygamberimiz de yanında amcası Abbas'la toplantıya katıldı.
3: İşte Abbas, yanındaki de peygamberimiz olmuş.
4: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
1: Ey Allah'ın Resulü, söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
5: Ey Evs ve Hazreç topluluğu, ben Abbas bin Abdülmuttalib'im. Peygamberiniz benim kardeşimin oğludur. Benim için insanların en sevgilisidir. Eğer siz ona inanıyor, onun Allah'tan getirdiklerini tasdik ediyor ve kendisini beraberinizde götürmek istiyorsanız, sizden beni tatmin edecek sağlam bir söz almak isterim. Biliniz ki Muhammed bizdendir. O peygamber olduğunu söylediğinde biz onu kavmimizden koruduk. Onun kavmi içinde şerefli bir yeri vardır. Emniyettedir. Ancak o sizinle gelmeye ve aranıza katılmaya karar verdi. Şimdi size karşı tüm Araplar birleşecek ve düşmanlık edecektir. Buna göğüs gerecek bir kuvvete sahipseniz bunu aranızda görüşüp konuşarak kararlaştırın. Sonradan anlaşmazlığa düşmeyin. Siz ona verdiğiniz sözü yerine getirebilecek, onu muhaliflerinden koruyabilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz ne âlâ. Yok eğer Mekke'den çıkar çıkmaz kendisine yardımsız bırakacaksanız hiç bu işe kalkışmayın. Onu bırakın, kavminin arasında güvenle yaşasın.
6: Senin sözlerini işittik. Senin sözlerini
7: duydum. Ya Resulallah, sen de konuş. Kendin ve Rabbin adına bizden neler istediğini söyle.
8: Ya Resulallah, müsaade eder misin konuşayım? Ben Esad bin Zürare. Geçen yıl seninle bu mevkide sözleşmiştik. Aradan bir yıl geçti. Gönderdiğin elçilerle İslam'ı anlatmadığımız kimse, Yesrib'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Her davetin bir yolu vardır. Ya kolay olur ya zor. Bugün senin bizi davet ettiğin şey çok zordur. Sen bizi inandığımız dini bırakmaya davet ettin ki, bu iş çok zor olduğu halde biz bu teklifi kabul ettik. Sen bizi bu yolda insanlarla aramızda bulunan yakın uzak bağları kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde bu teklifini de kabul ettik. Şimdi seni korumak üzere söz veriyoruz ki bu da kolay bir şey değildir. Biz sana inandık, getirdiklerine iman ettik. Bunu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettik. Şimdi ellerimizi sana uzatmak suretiyle de biat etmek, sana söz vermek istiyoruz. Biz Rabbimize ve sana biat ediyoruz. Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak, seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak, sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
9: Doğru söylüyor.
6: Evet,
9: evet.
6: Doğru söylüyor. Haklı.
0: Bera bin Azib ayağa kalkarak Peygamberimizin elini tuttu ve şöyle dedi.
2: Seni hak üzerine gönderen Allah'a yemin ederim ki seni ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız. Biz savaşı iyi biliriz. Atalarımız iyi silahlara sahip büyük savaşçılardı. Savaştan korkmayız. Sen bizim yanımızda olduğun müddetçe güvende olursun.
9: Doğru söylüyor.
6: Evet,
9: evet, evet.
6: Doğru söylüyor. Doğru.
8: Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi. Kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söylüyorsun. Bu sözünle neyi kastettiğini ancak Allah bilir. Biz yakın ve uzak tüm akrabalarımızla ilişkiyi kesmeyi göze alarak şahitlik ediyoruz ki bu zat Allah'ın Resulüdür. Onu Allah göndermiştir. Onun getirdikleri de Allah katındandır. O sözler insan sözü değildir. Allah Resulü hakkında seni tatmin edecek bir teminat istediğini söyledin. Sana istediğin teminatı veriyoruz.
10: Ya Resulallah, sen de kendin için arzu ettiğin ahdi bizden alabilirsin. Rabbin için ve kendin için ne dilersen bize söyle.
0: Peygamberimiz Allah'ın kelamıyla başladı sözlerini. Bir müddet Kur'an okuduktan sonra şöyle dedi. Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeniz, namaz kılmanız, zekat vermenizdir. Kendim için istediğime gelince, beni, hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır.
1: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
7: Ya Resulallah, şimdi sana biat edeceğiz.
1: Bu konu bir daha açılmayacak. Biz verdiğimiz söze sadık kalacağız.
11: Başka ne dilersin bizden?
0: Peygamberimiz tekrarladı. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık ederek namazı kılacağınıza, mallarınızdan zekatı vereceğinize, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinleyip emirlerime tamamen boyun eğeceğinize, darlıkta ve bollukta muhtaçlara yardım edeceğinize, hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize, insanları iyiliğe teşvik edip kötülüklerden sakındıracağınıza dair kesin söz vermelisiniz, dedi.
1: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
12: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur?
0: Peygamberimiz gülümseyerek, kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım, diye cevap verdi.
12: Biat edeceklerin ilki benim. Ya Resulallah, uzat elini. Bu dediklerini yapmak hususunda sana söz veriyorum.
5: Şu mübarek ayda ve mübarek beldede söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz.
13: Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun?
0: Peygamberimiz, Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum dedi.
14: Razı olduk. Kabul ettik.
15: Evet. Razı. Kabul ettik.
13: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
16: Allah'a söz veriyorum. Ya Resulallah, sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum.
17: Ben de Allah'ın ve Resulünün hiçbir emrine karşı gelmemek, hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum.
16: Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi.
18: Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettik.
19: Dinledik ve boyun eğdik.
0: O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi tek tek Resulullah'a söz verdi. Erkekler peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken kadınlar sadece sözle biat ettiler. İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat hicretin habercisiydi.
20: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İnne's sıdka yehdi ilel bir ve innel birra yehdi ilel cenneh ve innel racule le yasduku hatta yuktebe siddiqa ve innel kezibe yehdi ilel fucur ve innel fucura yehdi ilen nar ve innel racule le yekzibu hatta yuktebe kezzaba.
0: Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmaz. Böylece Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakın, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşar. Böylece Allah katında yalancı olarak tescillenir. İslam dinine göre doğruluk, peygamberliğin özelliği, takvanın da meyvesidir. Doğruluk, samimi bir imanla, hak ve hayır yolunda kararlı, dengeli bir hayat sürmedir. Doğruluk, bütün iyi ve güzel şeylerin temel unsurudur. Rabbimizin, emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurduğuyla, İslam dininin özünün doğruluk olduğu vurgulanmıştır. İnsanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyumlu olması gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın," diye sorulduğunda Peygamberimiz, "Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol," buyurdu. Bu hadisle Allah'a imanın ve doğru olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimiz hadiste doğruluğun huzur, yalancılığın kuşku ve huzursuzluk kaynağı olduğunu bildirmiştir. Cennet ve cehennem bu dünya hayatındaki davranışlara göre kazanılacaktır. İnsan doğru olanı tercih etmelidir. Çünkü doğruluk aklın ve dinin gereğidir. Buna karşılık akıl ve din yalancılığı reddeder. Yalanı huy haline getiren kişi doğru yoldan ve insanlıktan çıkar. İstikamet, samimi tevhid inancı sözde, niyette ve amelde doğruluk ister. Tevhid, doğrulukla olgunluğa eriştirir. Doğru insan sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu, dosdoğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilmez. Zaten güven vermemek, ihanet etmek de münafıklığın göstergesidir. Mümin, kendisine bahşedilen her nimetin emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir. İnandığı değerlere her zaman sadakat göstermeli, bu haliyle doğruluk sahibi ve güvenilir olmalıdır. Böylelikle iyilerden olur ve iyilerle beraber cennete gider.
2: Kırk hadiste iyilik. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı?" diye sorulur. "Evet" deyince ona, "Neler dilediysen sana iki katı verilecek" denir. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.

0: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
1: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Anne ve baba, cennete açılan kapıyı istersen bırak, istersen tut. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün dedi. Kimin ya Resulallah diye kendisine sorulunca da şöyle buyurdu. Anne babasından birisinin ya da her ikisinin ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete giremeyenin. Anne ve baba, dünyaya gelişimize vesile kılınan iki eşsiz insan. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan beri hayatlarını birleştirip yuva kuran ebeveynler

Rablerine sorumlulukları gereği o yuvanın sıcaklığında tertemiz yeni nesiller yetiştirmeyi hep borç bilirler. Kendilerine emanet edilen minik canları Allah'ın rızasına uygun yetiştirebilmek için her zorluğa katlanır, her türlü fedakarlığı göze alırlar. Çocuklarının mutluluklarıyla mutlu olur, hüzünleriyle hüzünlenirler. Evlatlarının her ihtiyacında yanlarında olan anne baba, gün gelip ihtiyarladıklarında, kendileri bakıma ve ilgiye muhtaç hale geldiklerinde, artık yetişkin bir birey olan evlatlarının yanlarında olmasını beklerler. Onların güler yüz ve anlayışlarına her zamankinden çok muhtaçtırlar. Yıllar akıp geçtikçe kaçınılması mümkün olmayan, ömrün en düşkün dönemi ihtiyarlık zamanına eriştiklerinde anne babamızla olan ilişkilerimizin önemi daha da artar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla birlikte bulunduğu bir ortamda "Burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün" der. Resulullah'ın sitemle bahsettiği bu kimseyi merak eden ashab, "Kimin ya Resulallah?" diye sormaktan kendini alamaz. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle cevap verir: "Anne babasından birisinin ya da her ikisinin ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete giremeyenin." Allah Resulü'nün insanın tüylerini ürperten bu sitem dolu ama aynı zamanda anne babamıza karşı sorumluluğumuzu hatırlatan ifadeleri, hiçbirimizin kulak ardı edemeyeceği önemli bir ikazdır aslında. Zira Rabbimizin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna, öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır. Sevgili Peygamberimiz başka bir hadisinde ise, "Anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. O kapıyı istersen bırak, istersen tut" buyurarak, anne babaya iyilik etmenin cennete ulaştıracak en kolay yollardan biri olduğuna dikkat çeker. Bu fırsatı kaçırmak da değerlendirmek de insanın elindedir. Bizden yalnızca kendisine kulluk etmemizi isteyen Rabbimiz, anne babamıza iyi davranmamızı da kesin bir şekilde emreder. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle, onları esirgeyerek, alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger ve "Rabbim, onların beni küçükken sevgi ve şefkatle yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle" diye dua et. Onun katında anne babaya yapılan iyilik, vaktinde kılınan namaz kadar değerli bir davranış. Anne babaya isyan etmek ve eziyette bulunmaksa Allah'a ortak koşmak kadar büyük bir günahtır. Anne babanın yaşlanmasıyla sorumlulukların tersine döndüğü süreçte, evladın ebeveynini ihmal etmesi, onlara kötü muamelede bulunması, ne Allah'ın ne de Resulünün rızasına uygun düşer. Zira hiçbir karşılık beklemeden sevmenin, hiçbir çıkar gözetmeden vermenin timsali olan anne ve babalar, çocuklarını yetiştirirken onlar farkında olsunlar ya da olmasınlar, her türlü sıkıntıya göğüs germişlerdir. Bir annenin sırf yavrusunu karnında taşırken ve dünyaya getirirken çektiği zahmet, bir babanın sevabını yalnızca Allah'tan umarak ailesinin geçimini sağlamak üzere gecesini gündüzüne katıp emek sarf etmesi ve ailesinin huzurunu kaçıracak bütün engel ve kötülüklerle mücadele etmesinden daha üstün bir çaba olmasa gerek. Bu nedenle Allah Resulü hiçbir evladın anne babasının hakkını ödeyemeyeceğini ifade eder. Küçükken anne babamız olmadan eksik kaldığımızı düşünüp onlarsız bir hayatı dahi tasavvur edemezken, büyüdükçe kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimizi fark edip kimi zaman kendi kendimize yetebileceğimiz yanılgısına düşeriz. Böylesi durumlarda ihmal ettiğimiz kişilerden biri de anne babamız olur. Halbuki hangi yaşta olursak olalım, her ne kadar kendimize yeni bir yuva kurup eşimizin ve çocuklarımızın sorumluluklarını üzerimize alırsak alalım, anne babamıza karşı görevlerimizi ihmal etmemizi ve onları yalnız bırakmamızı gerektirecek hiçbir neden yoktur. İmkanları ne kadar iyi olsa da hiçbir huzur evi, hiçbir bakıcı anne babanın evladından beklediği ilgi ve sıcaklığı hissettiremez. Anne babamızın bizden hayatta bir tek beklentisi vardır. O da onlara hayırlı birer evlat olabilmektir. Bunu ispat edebileceğimiz en uygun zamansa sevgiye, şefkate ve anlayışa en çok muhtaç oldukları ihtiyarlık dönemidir. Genç ve sağlıklı zamanlarında gözlerinden sakındıkları evlatları uğruna nice zorluklara katlanan fedakar anne babalarımızın ömürlerinin sonbaharında samimi bir gülüşü, hürmet ve ilgiyi, kısaca her türlü iyiliği hak ettiği aşikardır. Böylesi hassas bir dönemde Allah katında geri çevrilmeyecek dualardan birisi olan anne baba duasına

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yolu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz, kendisine hizmet eden sahabilerin durumuyla yakından ilgilenir, ihtiyaçlarının olup olmadığını sorardı. Bu sahabilerden biri olan Rebiya bin Ka'b el-Eslemi de, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, bir ihtiyacın var mı sorusuna sık sık muhatap olan kimselerdendi. Bir gün yine bu şekilde kendisine sorduğunda, "Evet ey Allah'ın Resulü, bir ihtiyacım var," dedi. Resulullah, "İhtiyacın nedir?" diye buyurduğunda da, "İhtiyacım, kıyamet günü bana şefaat etmendir," cevabını verdi. Bunun üzerine kutlu nebi, "Sana bu konuda kim yol gösterdi?" sorusunu yöneltince, o, "Rabbim," cevabını verdi. Allah Resulü, "İlla, bunu istiyorsan, çok secde yaparak bana yardımcı ol," buyurdu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk, gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir.''

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra söyleyin, tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Cuma namazı sonrası tam bir heyecan dalgası vardı. Nasreddin Hoca öğrenci velileriyle birlikte son hazırlıklarını yapıyordu. Öğrenciler bahçeye uygun kıyafetlerle, ellerinde ve yanlarında getirdikleri eşyalarıyla sabırsızca bekliyorlardı. Akif erkek öğrencileri Rümeysa'da kızları düzene koymaya çalışıyordu. Hemen hemen her şey tamamdı. Nasreddin Hoca'nın işaretiyle de yola koyulmuşlardı. En önde Nasreddin Hoca, arkasında bahçe sahibi Hacı Mustafa, bazı veliler ve öğrenciler vardı. İki kağnıya eşyalar yüklenmişti ama yine de elleri boş değildi. Öğrencilerin hemen hemen yarısı yaya, diğerleri ise eşek, katır veya at sırtında gidiyordu. Ancak o da ne? Nasreddin Hoca eşeğe ters binmişti. Öğrenci ve veliler gözlerine inanamadılar. Hoca yine bir muziplik mi yapacaktı acaba? Hacı Mustafa dayanamadı, sordu. Muhterem hocam, eşeğe niçin ters bindiniz? Hiç böyle gidilir mi? Nasreddin Hoca çok ciddi bir tavırla cevap verdi. Düşündüm ve böyle binmeye karar verdim. Çünkü ben öndeyim, sizler de arkadasınız. Eğer ben eşeğe normal binsem size arkamı dönmüş olacağım. Bu size saygısızlık olur. Siz önde, ben arkada olursam o da olmaz. Siz bana sırtınızı çevirmiş olursunuz. En uygunu eşeğe böyle binmem. Böylece hem ben önde gitmiş olurum hem de yüzümü size çevirmiş olurum. Anladınız mı? Doğrusu hocanın söyledikleri hiç kimsenin aklına gelmemişti. Hani yanlış da değildi. Bir incelik ve saygı vardı. Hoca bahçeye varıncaya kadar eşeğe ters binmiş olarak gitti ve yol boyunca da çocuklara çevre güzelliklerinden, yeşili korumaktan, ona sahip çıkmaktan bahsetti. Kendisi çocukları, çocuklar da kendisini görüyordu. Doğrusu bu yöntem çocukların çok hoşuna gitmişti. Yolcular bahçeye ulaşıp eşyalarını yerleştirdiler. Biraz serbest dolaştıktan sonra Nasreddin Hoca Akif'e seslendi. ''Hadi arkadaşlar, toplanın bakalım.'' Az sonra öğrenciler Nasreddin Hoca'nın etrafına dizildiler. Velileri iki yanına, öğrencileri karşısına alan Hoca Efendi konuşmaya başladı. ''Evet çocuklar, bugün dersimizi burada yapacağız inşallah. Bizleri burada bir araya getiren Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Bahçe sahibi Hacı Mustafa amcamıza da çok teşekkür ediyorum. Ve sizler de sağ olun, var olun. Sizler olmasaydınız bu bahçeler şenlenmez, bereketlenmezdi. Bu güzellikler sizlerle daha bir anlam kazanıyor.'' ''Evet, biraz zahmetli ama neşeli bir yolculuk yaptık değil mi? Ve buraya geldik. Küçük ve geçici bir hicret yaşadık. Bahçeye gezmeye geldik ama biraz da yorulduk. Çünkü her yolculuk meşakkatlidir. Bizi kovalayan yoktu, acelemiz yoktu. Bahçemiz çok uzak değildi ama yine de yorulduk değil mi? Bu yolculuktan hareketle Peygamber Efendimizin kutlu yolculuğuna değinmek istiyorum.'' ''Evet, Mekke'de baskı ve zulüm altında bir mücadele veren Müslümanlar için yeni bir mekan görünmüştü. Medine, eski adıyla Yesrib. Akabe biatleri sonucu Medine'den gelen Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i şehirlerine davet etmişlerdi. Allah'tan bir işaret bekleyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelen izinle birlikte şöyle emir verdi. ''Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. Allah sizin için yeni kardeşler kıldı ve kendisinde emin olacağınız bir yurt belirledi. Yeni yurt Medine'ydi. Her Müslüman oraya göç edecekti. Müslümanlar bu emirle birlikte Medine'ye hicret etmeye, yani göçe başladılar. Doğup büyüdükleri memleketlerinden ayrıldılar. Evlerinin, bahçelerinin, iş yerlerinin, akrabalarının bulunduğu yeri terk ettiler. Dinlerini daha iyi yaşamak, İslam'ı özgürce anlatmak için sıcak yuvalarından vazgeçtiler. Müslümanlar grup grup ayrılıyorlardı. Kimi gece, kimi gündüz sessizce yol alıyorlardı. Önceleri bu durumdan gizli bir memnuniyet duydu Mekkeli müşrikler. Fakat sonradan gidenlere engel olmaya başladılar. Çünkü korktular. Müslümanların Medine'de güçlü bir topluluk oluşturmalarından korktular. Medine halkını yanına alarak kendilerine saldırmalarından korktular. İslam'ın oradan bütün Arabistan'a yayılmasından korktular. Mekkelilerin bu korkuları onları yine şiddete yöneltti. Mekke'den ayrılmak isteyen Müslümanlara engel olmaya, zorluklar çıkarmaya başladılar. Müslümanların kalmalarına da gitmelerine de izin vermiyorlardı. Peygamberimizin arkadaşlarından, ilk Müslümanlardan Süheyb'in başına gelen şu olay çok ibret vericidir. Süheyb hazırlığını yapmış ve Mekke'den yola çıkmıştı. Ancak onu izleyen müşrikler etrafını sarıp gitmesine izin vermediler. "Ey Süheyb, sen Mekke'ye geldiğinde fakir biriydin. Biz sana iş verdik, sen de zengin oldun. Şimdi de gidiyorsun, sana izin yok." Süheyb çalışkan bir ustaydı. Helalinden çalışmış, kazanmıştı. Bunu bile kabullenemiyorlardı. İşi uzatmak istemedi. Kafirlerin anlayacağı dilden konuştu. "Peki ben size yıllardır kazanmış olduğum serveti bıraksam gitmeme izin verir misiniz?" Bu teklife çok memnun oldular. "Evet, izin veririz." "Öyleyse tüm mal varlığım sizin olsun." Süheyb yıllarca çalışarak biriktirdiği servetini hicret etmek için, İslam için feda etmişti. Bu fedakarlığı Peygamber Efendimizin değerlendirmesi iki kelimeyle oldu. Süheyb kazandı. Evet, bu fedakarlıkla Süheyb Allah'ın rızasını, peygamber sevgisini, Müslümanların memnuniyetini ve cenneti kazandı. Bu hicret yolculuğunda asla taviz vermeyenler de vardı. Kafirlere aldırmayan Müslümanlar da vardı. Hazırlığını yaparak yola çıkan Hazreti Ömer meydan okudu. "Ey Mekkeliler, işte ben hicret ediyorum. Yüreği yeten varsa bana engel olsun. Anasını ağlatmak, çocuğunu yetim, karısını dul bırakmak isteyen varsa gelsin, benim gitmeme engel olsun." Ancak kimse Hazreti Ömer'in karşısına dikilemedi ve o da böyle hicret etti. Nasreddin Hoca anlatmaya devam ediyordu. "Evet arkadaşlar, Müslümanların çoğu bu şekilde gizli veya açık, gece veya gündüz Mekke'den hicret ettiler. Geride az sayıda Müslüman kalmıştı. Peygamber Efendimiz ve bazı kızları, Hazreti Ebubekir ve ailesi, Hazreti Ali, bazı Müslüman aileler ve tutuklu Müslümanlar. Müşrikler başlangıçta Peygamber Efendimizin Mekke'den ayrılacağını düşünmüyorlardı. Ama sonra bunun gerçekleşebileceğini düşündüler ve durum değerlendirmesi yapmak için çok acil bir toplantı düzenlediler. Darün Nedve'de yapılan toplantıya tüm kabilelerden önemli temsilciler katıldı. Hazreti Muhammed'den kurtulmak için neler yapacaklarını tartıştılar. Değişik öneriler geldi. "Muhammed'i tutuklayalım, dışarı çıkmasına izin vermeyelim. Ölünceye kadar hapiste kalsın." Bu fikir beğenilmedi. "Müslümanlar gelip onu kurtarırlar." Yeni bir öneri geldi. "Muhammed'i buradan çıkaralım, başka bir şehre sürgün edelim. Bizden ve bu insanlardan uzak olsun." Bu fikir de beğenilmedi. "Muhammed gittiği o yerde de insanları İslam'a davet eder, güçlenir, karşımıza çıkar." Kafasını sertçe kaşıdıktan sonra Ebu Cehil söz aldı. "Vallahi en güzel çözüm bendedir." Herkes ona döndü. O konuşmaya devam etti. "Muhammed'i öldüreceğiz. Tek çıkış yolu budur." "Bu nasıl olur? Biz onu öldürürsek kabilesi ve Müslümanlar da bize saldırır." "Evet, bunu da düşündüm. Her kabileden bir kişi seçeceğiz ve özel bir tim oluşturacağız. Hepsi birden Muhammed'e saldırınca onu kimin öldürdüğü belli olmayacak. Müslümanlar da tüm kabilelere karşı savaş açamazlar. Biz de Muhammed'den böylece kurtulmuş olacağız." Bunları dinleyen Asaf korkuyla Nasreddin Hoca'ya sordu. "Hocam, yoksa Peygamber Efendimiz'i öldürdüler mi?" Bu soru tüm çocukları güldürdü. Ama teselli Nasreddin Hoca'dan geldi. "Hiç endişelenme yavrum, Allah Peygamberimizi korudu, öldüremediler." Asaf'ın yüzü güldü. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verdi. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi. Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

0: Abdullah bin Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.
1: Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin." dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz "Evet" cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın" uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi" dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız,

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
1: Selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Doktor Halil Kılıç Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla muhterem hocamıza sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarası üzerinden Diyanet Televizyonumuza ulaşmanız mümkün. Sizleri aradığınızda Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanet'e soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak soru sorabilir. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Facebook ve Instagram'dan soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen dostlar her iki sosyal medya platformundan Diyanet'e Soralım sayfalarını takip etmeye başlayabilirler efendim. İmkan nispetinde sosyal medya üzerinden gelen soruları da kıymetli hocama bendeniz sizler adına aktarmaya gayret edeceğim. Bizlere WhatsApp üzerinden de sorularınızı sormanız mümkün. 0535 018 17 48 nolu WhatsApp hattımıza anlık olarak sorularınızı iletebilirsiniz. Sorularınızın sonuna isminizi ya da isminizle beraber şehrinizi yazarsanız en azından bir selam gönderme bahtiyarlığına da erişmiş oluruz. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen radyo dostlarımızın da varlığını hissediyoruz, dualarını hissediyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım, dua isteyelim. Akabinde günün ilk telefon bağlantısını Ankara'dan gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk Furkan Hocam.
1: Nasılsınız efendim?
2: Mevlamıza binlerce şükürler olsun. Sizler de iyisiniz.
1: Elhamdülillah hocam. Duacıyım sağlığınıza.
2: Allah razı olsun.
1: Amin cümlemizden. Müsaade var mı efendim? Telefona olsun. Geçelim mi? Efendim. Evet, Ankara'dan Serap Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Serap Hanım.
3: Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar.
1: Sağ olun, hayırlı akşamlar.
3: Bu yeni dönemlerde hoş geldiniz evimize.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
3: Hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum.
1: Allah razı olsun.
3: Sizden de Allah razı olsun. Dün hak ile ilgili çok güzel bilgiler verdiniz. Hı. Şimdi ben elimden geldiği kadar tabiri caizse herkese iyilik yapmaya çalışıyorum hocam. Hani derler ya biraz kabaca olacak. İşte ekmek atana da ekmek atıyorum, taş atana da taş atıyorum ama karşılığını göremiyorum. Bu iyiliğimin karşılığını hiçbir şekilde göremiyorum. Acaba ben bu kendi kul hakkıma mı giriyorum? Bunu merak ediyorum.
1: Peki soralım, ilginç bir soru. Siz iyilik yapmaya devam edin inşallah. Ne demişler? İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halik bilir. Ankara'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Yani yapılan insanoğlu vefasız yani. Yapı itibariyle böyle bir durum maalesef söz konusu olabiliyor. Sürekli iyi olmaya çalışmak, kendinden fedakarlık yapmak. Acaba kişinin kendi hakkına girmesine sebep olur diye bir şey söyleyebilir miyiz?
2: Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tüm kardeşlerimizi hürmetle, muhabbetle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Aslında bir cümleyle belki cevap verebileceğim bir soru. İyiler hiçbir zaman kaybetmez.
1: Kaybedilir.
2: Eyvallah. Kaybedebilirler. Bu iyiliğin kıymetinin farkına varmayanlar belki o iyileri kaybedebilirler. Ama iyilik yapanlar hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Biz sadece bu dünya için yaşamıyoruz. Bu dünyanın bir de ahireti olduğuna inanarak yaşayan insanlarız, müminleriz, Müslümanlarız. Elhamdülillah. Bu dünyada kendisine iyilik yaptığımız kişiler bu iyiliğin farkında olmayabilirler. Kadrini, kıymetini bilmeyebilirler. Nankörlük yapmış olabilirler. Biz onlara göre kendi karakterimizi değiştirmeyelim. Onlar bizim iyiliğimizin kadrini, kıymetini bilmediler, nankörlük yaptılar diye biz de o zaman onlara karşılık vererek, kötülük yaparak onlarla aynı konuma gelmeyelim. O yüzden kardeşimiz asla yanlış yapmaz, yanlış yapmıyor. Tabii bunu söylerken kendini kullandırsın, insanların o kötü niyetleri, suistimalleri onlara da fırsat versin. Asla demiyorum. Sadece

0: İyilik yapmaktan vazgeçmesin. Başkalarının yanlışları onu iyilikten ve hepimizi iyiliklerden alıkoymasın. Hazreti Ali ile alakalı Efendimizin bir anlatısı var. Bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla oturur böyle sohbet ederken sormuşlar, ey Allah Resulü, Hazreti Ali'ye, yani Ali'ye olan muhabbetini biliyoruz ama neden Ali? Peygamberimiz orada bulunanlara şöyle bir soru sormuş. Birisi, siz birisine iyilik yapsanız, onlar da size kötülük yapsa ne yaparsınız? Ey Allah Resulü, biz yine iyilik yaparız, biz Müslümanız. Peki o iyilik yaptınız, o kişi iyiliğinizden sonra bir daha kötülük yaptı. Ey Allah Resulü, biz yine iyilik yaparız. Üçüncü kez kötülük yaptı ve siz ne yaparsınız? Susmuşlar. Bu ne demek?
1: Bir daha yapmayız.
0: Yeter artık. Yani o kadar iyilik yaptık. O da sürekli bize kötülükle karşılık veriyor. Biz artık yeter. Daha fazla iyilik yapmayız. Bu sessizlik bunun cevabıdır esasında. O sırada Hazreti Ali gelmiş. Hazreti Ali'ye sormuş Allah Resulü aynı soruyu. İyilik yaparım ey Allah Resulü. Kötülük yaptı, yine iyilik yaparım Allah Resulü. Yine kötülük yaptı, yine iyilik yaparım Allah Resulü. Peygamberimiz aynı soruyu devam ettireceğini anlayınca Hazreti Ali, ey Allah Resulü, o ne kadar kötülük yapmaya devam ederse etsin ben iyilik yapmaktan vazgeçmem. Niye daha çok Ali'yi sevdiğimi anladınız mı? Aslında Peygamberimizin sevdiği kimselerden olmanın zor ama önemli yollarından bir tanesi.
1: Eyvallah hocam. Rabbim bizi salihlerden, salihalardan yazsın. Hep iyilikle meşgul olmayı cümlemize nasip etsin. İzmir'den Mustafa Bey hattımızda. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
2: Hoş bulduk hocam. Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyhine aleyküm selam.
2: Hocam benim sorum, benim annem doğum yaparken vefat etti de.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
2: Sevabı almış mıdır?
1: Soralım. Mustafa Bey, Rabbimiz cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin. İnşallah cennette kavuşursunuz. İzmir'e selamlar. Ya Mustafa abi için de zor bir durumdur belki bu.
0: Doğru.
1: Ama kalbinde de onunla buluşmanın heyecanı hep diri kalmıştır. Eminim öyledir. Şehitlik sevabı almış mıdır?
0: Evet, bir hakiki şehitler var Furkan Hocam. Hakiki şehitler işte din, vatan, mukaddesat uğruna cephede savaşırken ölen, yani aktif savaş halinde bir şekilde ölen kişilere bunlara hakiki şehit deriz biz. Bir de hükmü şehitler vardır. İşte yangında vefat eden, depremde, selde boğulan.
1: Mesela dün bir hafızımız İstanbul'da elektrik akımına kapılıp vefat etti.
0: Evet.
1: Diğer vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar da mesela hükmü şehit mi olur?
0: İnşallah Rabbim şehit hükmüyle aynı muameleye tabi tutsun kardeşlerimizi de. Yine salgın hastalıklarda vefat edenlerin de, iç hastalıklardan vefat edenlerin de aynı şekilde hükmü şehit olacağına dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi var. Yine kardeşimizin sorusunda ifade ettiği, doğum esnasında, doğum yaparken vefat eden bir kadın da işte o da hükmü şehit olacaktır. Şehitler zümresine tabi tutulacaktır. İnşallah kardeşimizin annesi de o şehitler kervanına katılmıştır. Rabbim cennette ikisini buluşturur sevdikleriyle beraber.
1: İnşallah hocam. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz diyor ki, muhterem hocam, konu zekat. Ben imalatçıyım. Yaptığım malzemelerden zekat vermek istiyorum. İhtiyacı olan kişiye vereceğim zekat, müşteriye verdiğim fiyat üzerinden mi değerlendirilecek? Yoksa bana olan maliyet fiyatından mı hesap edilecek? Merakla cevabı bekliyorum demiş.
0: Evet, güzel soru. Bir ürünün doğrudan imal eden kişi için olabilir bu veya onu toptan alıp parakende satan kişi için de olabilir. Yani bu soruyu iki cihetten de cevaplayalım. Bir imalatçı o ürünü işte 1 liraya mal etti, onu 5 liraya satıyor. Güncel maliyeti vardır bir de, çünkü bunu örneğin geçen sene imal etmiş olabilir. Bu sene acaba kaça imal edebilecek? Onun güncel karşılığına da bakarız. Biz diyoruz ki ne geçmişte imal ettiğin maliyeti, bunu dikkate alma. Ne satacağın fiyat, bunu da dikkate alma. Bugünkü maliyet fiyatı. Yani sen bu ürünü bugün zekat hesaplayacağın zaman maliyet değeri neyse onun üzerinden hesap edeceksin. Aynı şekilde mesela bir esnaf kardeşimiz, bir bakkal işletmecisi ürünü toptancıdan 2 liraya aldı. Satarken 5 liraya satıyor. Ama bu 2 liraya aldığı ürünü 6 ay önce almıştı. Şimdi 2 liradan mı?
1: Bugün alsa 3 liradan alacak.
0: Bugün aldığında 3 liraya alacaksa zekat hesabını yaparken o 3 lira

0: üzerinden yani dükkanındaki o raftaki her bir ürünün güncel maliyeti neyse o maliyet üzerinden zekat hesaplamasını yapacak.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah anlaşılmıştır. Konya'dan Emre Bey hattımızda. Hoş geldiniz Emre Bey.
2: Selamünaleyküm.
1: Ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar.
2: Hocam sizi çok oyalamamak adına hemen soruma geçiyorum.
1: Estağfurullah. Buyurun.
2: Hocam kabir üzerine taş yaptırmak, işte etrafını mermerle kaplatmak, kabir sulamak ve üzerine çiçek dikmek dinimizdeki yeri.
1: Eyvallah.
2: Bir de hocam ikindi namazında...
1: Dur Emre abi dur, haksızlık olur o zaman. Çünkü bir soru kabul ediyoruz. Hani ben aynı konunun devamı niteliğinde bir şey söyleyeceksin zannetmiştim. Diğer izleyicilerimizin hakkına girmeyelim. Ama hem de münasebetimiz devam etsin diye söylüyorum. İnşallah başka bir zaman ikinci soruyu alalım. Konya'ya selamlar. Şimdi yani bu bizim memleketimizde tabiri caizse bir sektör haline gelmiş. Kabir özellikle mermerden, hatta böyle son günlerde, son yıllarda daha böyle özel çeşitten imal edilmiş
0: evet.
1: mezarlar da görüyoruz. Bu dinen nasıl değerlendirilir? Tabii bunun için aynı zamanda işte üzerine çiçek ekmek, sulamak bunlar da giriyor. Ne dersiniz?
0: Kişi vefat ettikten sonra onun kim olduğunu gösterir. İşte hani doğum tarihi olabilir, vefat tarihi olabilir ama hani kim olduğunu gösterir bir işaretin bulunması gayet doğaldır, anlaşılırdır. Fakat mezarın böyle gösterişli israfa kaçacak şekilde ciddi maliyetler ve ciddi masraflar yaparak adeta bir yarışa dönmesi ki günümüzde maalesef mezarlıkların bu hale geldiğini görüyoruz. Daha sade, bize daha çok ölümü hatırlatacak bir konumda olması gereken mezarlıkların adeta işte mermerlerin birbirleriyle adeta yarıştığı ve maalesef burada da belki ifade etmek gerekiyor. Artık fotoğrafların konulmaya başlandığı bir görsel adeta şölenin sergilendiği bir yer haline dönüşmeye başladı mezarlıklar ki bu gerçekten tasvip edilecek bir şey değildir. Dinen doğru değildir bu uygulamalar. Biz mezar yapımına ne kadar çok para harcarsak kabirdeki o kadar rahat edecek diyebilir miyiz? Asla böyle bir şey diyemeyiz. Bizim o mezara harcayacağımız, o kabir için yapacağımız masrafın belki çok cüz'i bir kısmına, işte işaret taşı vesaire basit belki çok masrafa kaçmadan bir kabir yaptırıp artan parayı ihtiyaç sahibi birine, bir fakire, bir yetime, kirasını ödeyemeyen bir kardeşimize vermemiz
1: daha büyük
0: emin olun o mezarda yatan kardeşimiz için çok daha büyük mükafat olacaktır. Dolayısıyla bu konuda biraz daha kendimizi Müslümanlar olarak şöyle bir muhasebeye çekmemiz lazım. Ya biz ne yapıyoruz dememiz lazım. Ama yan taraftaki mezar yapmış. Benim ondan eksik kalmamam lazım. Benim babamın, annemin mezarı onunkinden eksik mi kalsın gibi. Böyle adeta bir yarışa dönmüş durumda. Buna artık bir dur diyelim en azından biz Müslümanlar olarak. Yapmayalım.
1: Yani asgari seviyede mezar Kesinlikle. Yerinin kaybolmasını engelleyecek şekilde bir Eyvallah. Mezar yapılabilir.
0: Eyvallah.
1: Onun üstüne çıkıp da böyle şatafatlı bir şey yapmaya gerek yok. Ölüye de bir faydası yok.
0: Yoktur kesinlikle. Sorunun devamında mesela o mezarın çiçeklerle, ağaçlarla, fidanlarla süslenmesinde bir problem var mı? Yoktur. Tavsiye edilir. Yani orada yeşil bir, yani bir bitkinin, bir canlının olması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir, tavsiyesidir. Bu yapılabilir, gayet doğaldır, anlaşılır. Bir de mezarın sulanması meselesi. Bir mezar hemen mesela kişi defnedildi kabrinin üzerine bir su dökülür. Hı. Aslında baktığımız zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda uygulamaları var. Kendi evladı 18 aylıkken vefat ettiğinde Hazreti İbrahim vefat ettiğinde oğlu Peygamberimiz onun mesela kabrine su dökülmesini istemiştir. Yine sahabeden Sa'd bin Muaz'ın kabrine su dökülmesini istemiştir. Yine Ensar'dan Osman bin Maz'un vefat ettiğinde sallallahu aleyhi ve sellem başına bir işaret taşı konulmasını istemiş ve yine kabrine su dökülmesini istemiştir. Ama buradan şu mana çıkarılmaması gerekir. Yani su döktüğümüzde ölüye fayda sağlayacak veya onu azaptan koruyacak gibi böyle bir düşünceye kapılması doğru değildir. Onun çeşitli hikmetler olabilir. Hani kabir
1: yani her şey söylenebilir.
0: Düzenlensin. Çeşitli amaçlarla yapılmış olabilir. Bunun doğrudan uhrevi bir boyutu olduğunu iddia etmek doğru değildir. Bu amaçla olmadıktan sonra hani o kabirdeki bitkilerin sulanması veya kabir ilk yapıldığında kişi ilk defnedildiğinde hani toprağın oturmasını sağlamak için su dökülebilir. Efendimizin bu tavsiyesi doğrultusunda hareket edilebilir. Başka anlamlar yüklenebilir.

0: Dememek kaydıyla.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Rabbimiz bütün yakınlarımıza rahmetiyle muamele eylesin. Cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin diye dua edelim. Ve ardından Şanlıurfa'ya gidelim. Babacan Hanım hattımızda. Alo.
2: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
2: İyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Hocama bir sorum soracaktı.
1: Buyurun.
2: Şimdi diyorlar ki günde 41 tane kul huvallahu ahad okuyun. 41 günde devam edin. Ne dileğin olursa kabul olur. Bu acaba gerçek mi değil mi?
1: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek. Rabbimiz hayırlı olan muratlarımızı bize nasip etsin. Şanlıurfa'ya selamlar. Şimdi bu internette, sosyal medyada falan çokça dolaşan bir şey hocam. İşte ev almak isteyen bunu yapsın. Otomobil sahibi olmak isteyen bunu yapsın. Sınavda başarılı olmak isteyen bunu yapsın. Tabii tehlikeli yönleri de var. Adam yapıyor. Bu sefer sahip olamayınca inancı zayıflıyor, Allah korusun. Evet. Hakikaten böyle bir şey var mı?
3: Neler tabii misin? Bunu denedi ve olmadı. Olmayınca bu sefer hani bunu yayanların bunu şöyle bir savunusu oluyor. Sen inanarak yapamamışsın tam. Hmm. İnanarak yapsaydın olurdu diye hemen böyle bir savunmaya geçiyorlar. Böyle bir şey yok Furkan hocam. Kimse kusura bakmasın. Herkese çalıştığının karşılığı vardır. Bu dünya içinde bu böyle, ahiret içinde bu böyle. Yani Müslüman içinde bu böyle, gayrimüslim içinde bu böyle. Kim ne çalışırsa onun karşılığını alır. Ev almak istiyorsa ev almak için çalışırsın. Araba almak istiyorsan bunun için çalışırsın, gayret edersin. Üzerine düşen neyse bu dünyada yaparsın. Hastaysan tedavi olmak için uğraşırsın. 41 gün boyunca 41'er ihlas okuyarak her dileğim yerine gelsin şeklindeki bir düşünce, bu kabulden hareket etmek, bu bir bid'attir. Dinde olmayan bir şeyi ortaya koymaktır. Bunlarla amel edilmesi, bunlarla hareket edilmesi kesinlikle doğru değildir. Yani bunlardan hareketle şöyle bir netice de çıkarılmasın. O zaman hiç dua etmeyelim, hep çalışalım. Tabii ki değil. Müslümanın her işi dua ile. Bir taraftan çalışırız, bir taraftan da Rabbimize elimizi açar dua ederiz. Ya Rabbi bana hayırlısıyla şunu nasip eyle, hayırlısıyla şifa ihsan eyle, şu derdimizi hayırlısıyla gidermeyi nasip eyle. Bunu yaparız ama bir taraftan da fiili dua olan, üzerimize düşen kısmını yaparak gayret ederiz. Bu tarz şeylerden medet umulmamalı.
1: Eyvallah. Bir telefonumuz daha var. Tugay Bey hattımızdaymış efendim. Adana'ya gidelim. Hoş geldiniz Tugay Bey.
4: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
4: Hoş bulduk Furkan Bey. Bir sorum olacaktı hocama.
1: Buyurun, buyurun.
4: Meryem suresinde 71 ve 72. ayetlerde herkes cehennemi görecek diye bir anlaşılma var ama onu tam hocamdan da teyit almak istedim. Herkes cehenneme gidecek, sonradan mı cennete geçeceğiz?
1: Evet, soralım. Tugay Bey, Rabbim cennete gitmeyi nasip etsin bize. Adana'ya selamlar. Ya herkes görecek mi hocam? Yoksa görmeden direkt cennete gidecek olan bir sınıf var mı?
3: Herkes görecek. Hatta tefsirlerdeki bilgiye göre herkes girecek. İki yorum var. Kardeşimizin sorduğu ayetle alakalı tefsirlerimizde iki bilgiyle karşılaşıyoruz. Birincisi, evet herkes cehennemi görecek. Cennetlik olanlar da nasıl görecek? Malumunuz bir bizde sırat köprüsü inancı var. Bir köprü var, bir sırat köprüsü var. Bu sırat köprüsü cehennemin üzerine kurulmuş bir köprüdür. Cehennemin üzerinden geçen her mümin cennetlik bile olsa o cehennemi görerek, cehennemi idrak ederek adeta, ama azabı değil tabii ki. Ama cehennemi müşahede ederek cennete öyle geçmiş olacak. Veya tefsirlerdeki bir bilgi, bir başka bu konuyla alakalı yorum. Herkes cehenneme bir şekilde girecek. Ama o girmek azap anlamında değil. Cehenneme girecek, onun nasıl dehşet verici bir o ortamı olduğunu görecek. Ondan sonra Rabbimizin lütfuyla oradan cennete geçirilecek. Bu şuna sebep olur. Aslında şunun farkına varmaya sebep olur. İyi ki iman etmişim. İyi ki Rabbime kulluk etmişim. İyi ki kulluk etmişim ki şu dehşet verici cehennem ortamında kalmadan Rabbimin lütfu ve inayetiyle, keremiyle cennete geçenlerden olmuşum diye hem şükre vesile olacak. Bunun tersi de ifade edilir yine tefsir kaynaklarımızda. Cehenneme gidecek olanlar da cenneti görecek. Onlar da neyi kaybettiklerinin adeta acısını hissedecek. Cehennemi

0: tatmadan adeta neyi kaçırdıklarının azabıyla yanıp tutuşacaklar. Eyvah, biz ne yaptık da, biz niye böyle davrandık da.
1: O pişmanlık da ayrı bir yakacak onları.
0: Tabii
1: yani.
0: Tabii ki yani azap bazen dışarıdan olur, bazen de içeriden olur. Ya bizim için de geçerli. Bazen elimizi bir ateşe tutarız, hemen daha ateşe değdirmeden onun sıcaklığını hissederiz. Ama bazen de öyle şeyler olur ki Furkan Hocam, bir haber almışsınızdır. Yani elinize ateş tutsalar hissetmezsiniz bile.
1: Doğru.
0: O içeride hissettiğiniz o yangın, o üzüntü hali, o pişmanlık hali dışarıdaki ateşi bile hissetmemenize sebep olur. İşte cehenneme girecek olanlar kaçırdıkları cennetin pişmanlığıyla ayrı bir yanacak. Allah muhafaza, işte bir de tabii o cehennemdeki şeylerden, azaplardan tadacaklar. Rabbim cehenneme girip oradan hemen cennete geçenlerden eylesin bizleri inşallah.
1: Amin hocam. Yusuf hocamız yazmış. Ben emekli bir imam hatibim diye başlamış sorusuna, o yüzden Yusuf hocam dedim. Hayırlı akşamlar dileklerini iletiyor. Sorusu şu: bir kimse eşinin ölümünden sonra ikinci bir evlilik yapsa, başka bir hanımla evlense, o hanımın da ikinci evliliği olsa ve o ikinci kez evlendiği, yeni evlendiği hanımefendinin ilk eşinden olma kızları olsa, üvey babaya mahrem midir, namahrem midir? Yani onlarla hani sarılıp tokalaşabilir mi, elini evet. öptürebilir mi evet. gibisinden bir sorusu var. Hayırlı akşamlar dilekleriyle bitirmiş sorusunu.
0: Nisa suresinde evlenilmesi yasak olan, haram olan kişiler zikredilirken işte birisi de, yani kimlerle evlenilemez, birisi de bu konudur. Bir kimse birisiyle evlendi, bir kadınla evlendi ve o kadının da bir çocuğu var, bir kızı var. İşte evlilik fiilen başladığı an itibariyle, yani fiilenden kasıt sadece nikah akdi yapıldı bırakıldı değil. Nikah akdi yapıldı, merasim yapıldı, peşine de evlilik fiilen zifafla beraber başlamış oldu. Bu durumda o kız Rebibe denir ona. O üvey evlat adeta bizim öz evladımız mesabesine geçer ve ilelebet artık evlenilmesi haram olan kişilerden biri olur. Dolayısıyla o bizim öz kızımız sayılır ve elini, yani elimizi öptürebiliriz ve ona, öz kızımıza hangi muamele yapılıyorsa onun da aynı muamele yapılabilir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Telefonumuz varmış efendim. Giresun'dan Aydın Bey hattımızda. Hoş geldiniz Aydın Bey.
2: Hoş bulduk efendim. Diyarı Giresun'dan esselamu aleyküm.
1: Ve aleyhine aleyküm selam.
2: Hocam biz yol kenarında bir camideyiz.
1: Evet.
2: Sivas Giresun Karayolu'nda akşam namazlarında dışarıdan hızlı olarak gelip farza yetişenler oluyor. Hı hı. Bunlar farzı kılıp aynı hızda geri gidiyorlar. Sünneti kılamıyorlar. Kılmıyorlar. Biz de bunlara soramıyoruz. Yakalayamıyoruz. Hocamızla istişare yapıyoruz. Şuydu buydu diyoruz.
1: Kapıyı üstlerine ya, falan kitlemiyorsunuz
2: değil mi? Bu iki dakika diyoruz. Bu iki dakikayla ne oluyor diyoruz.
1: Evet. Soralım.
2: Bunun hükmü nedir?
1: Soralım Aydın abi. Allah selamet versin. Kendine çok iyi bak. Hocamıza da selamlar. Cemaatten diğer ağabeylerimize de selam iletiyoruz. Ben bir ara şey diyecek zannettim işte. Hocamıza da istişare ettik. Onlar girince kapıyı kilitleyelim falan. Tabii yol hali yani. Herkes bir yere varmak için seyahat ediyorlar. Belki o yüzden acele etmiş olabilirler tabii.
0: Şimdi Furkan Hocam, tebliğin de bir usulü adabı vardır. Yani şimdi o kardeşimiz, evet sünnetler önemlidir. Namazları sünnetleriyle beraber kılmanın faziletini bu programda belki yüzlerce, binlerce kez söyledik. Onu artık söylemeye, konuşmaya hacet bile yok artık. Ama ya sünnetin önemini aktaralım derken farzı yapan insanları da dinden, o farzdan soğutmamak lazım. Tabloyu şöyle kısaca bir özetleyebiliriz. Dünyada 8 milyardan fazla insan var. Bu 8 milyar insandan yaklaşık 2 milyarı Müslüman. Bu 2 milyar Müslümandan namaz kılanların sayısı, en azından kendi ülkemiz için söyleyelim, 85 milyon nüfusumuz var. Namaz kılanların oranı, 5 vakit namaz kılanlar oranı %10'larda.
1: Maalesef.
0: Ya bakın, dünya genelinde iman edenlerin sayısı az, iman edenlerin içinde namaz kılanların sayısı az. Böyle bir ortamda adam belki işini, gücünü bırakmış, bir yere yetişecek, hastaneye yetişecek, belki evine yetişmesi gerekiyor. Biz bilemeyiz ki kimin ne durumu, seferi olanlar var, seferi olan bir kimse.
1: Mesela çoğu da belki seferidir, hani evet. yol üstü dedi ya.
0: Tabii ki seferi olanlar da var, seferi olan biri farzı kıldıktan sonra sünnetler artık onun için gayrimüvekkettir. Kılmadığında ya sen niye kılmıyorsun hesabı sorulmaz artık.
1: Orada itap da yok değil mi hocam?
0: Kesinlikle, orada kınama da olmaz. Çünkü sünnetler müekket bile olsa normal zamanda gayrimüekket hale dönüşür seferi halde, yolculuk halinde yani. Dolayısıyla sakın böyle bir tanıdığımızdır, samimiyizdir, ahbabız, bir şekilde aramızda hatır gönül ilişkisi var. Ya rica ederiz, sünnetin önemini anlatırız, kırmadan, dökmeden, usulünce söyleriz. Buna rağmen yapmıyorsa yine üzerine gitmeyiz. Hele böyle tanımadığımız, bilmediğimiz kimselere pat diye ya sünneti kırmadan nereye çıkıp gidiyorsunuz deyip yanlış şeylerde sebebiyet vermemek lazım.
1: Eyvallah. Ben bu kardeşimizin ismini okumayacağım. Diyor ki bir hanım kardeşimiz, İlahiyat Fakültesi'nin öğrenciyim. Fakültede bir hocamız vefat eden kimsenin arkasından Kur'an-ı Kerim okunmaz. Kur'an diriler için inmiştir. Örüye hiçbir faydası yoktur. Vefat eden akrabalarımızın arkasından Kur'an-ı Kerim okuyup hatim yapıyoruz. Öyle gördük, böyle yaşadık. Toplumda bu yerleşmiş bir şey. Yanlış mı? Buna bir açıklık getirir misiniz demiş.
0: Yaşanmış bir hadiseyle başlamak istiyorum müsaadenizle.
1: Meşhur yaşanmış hadise.
0: Yani isim vermediğimiz için problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Yıllardır Kur'an ölünün arkasından Kur'an okunmaz diye işte anlatan bir hocamızın bir yakını, çok yakını vefat edince işte mezarlığa gittiğimizde ne yaparız? Hemen işte dua ederiz. O arada definden sonra bir Kur'an okuruz vesaire. Tabii bu hocamız orada bir boşluk oluşmuş.
1: Adem, millet Allah'a ısmarladık deyip gitmeye başlayınca.
0: Evet. Çünkü orada bir öteden beri bir alışkanlık, herkesin yaptığı bir şey var. Kur'anlar okunur, beraber işte eller açılır, dua edilir. İşte o Kur'an'dan okuduğumuzun sevabı ölüye ve bütün mezarlıktakilere bağışlanır. Bu hocamız da bu yapılmayınca bunun eksikliğini hissetti. Nereye gidiyorsunuz falan diye sorunca, hocam siz okunmaz dediğiniz için biz de okumadık. Ya olmaz, gelin okuyun demiş. Bu iş biraz böyledir Furkan hocam. Kur'an okumak nedir? İbadettir. Biz ibadetlerimizden elde ettiğimizin sevabını, burada bir sevap aslında, biz Kur'an'ı ölü için okumuyoruz. Buradaki en büyük yanlış algı bu zaten. Ölü için Kur'an okuyoruz gibi bir algı var. Eğer birileri bu amaçla okuyorsa zaten yine doğru değil. Biz Kur'an'ı kendimiz için okuyoruz.
1: Bir sevap elde ediyoruz okuyunca, tabii ki, onu bağışlıyoruz.
0: Elbette kıldığımız namazın akabinden nasıl sevap elde ettiysek, ya Rabbi şu ibadetten, şu namazdan elde ettiğimiz sevabı beni yetiştiren anama, babama, dedeme, hocalarıma gibi söyleyebiliriz. Sadakalarımızın arkasından bu duayı yapabiliriz. Okuduğumuz Kur'an'ın arkasından da bu duayı yapabiliriz. Bu öteden beri adeta İslam dünyasında yerleşik hale gelmiş, kabul hale gelmiş, vazgeçemediğimiz ve dinen de hani sakıncalı diyeceğimiz bir şeyin olmadığı bir mesele. Bunu söylüyoruz ama şunu da ısrarla, Kur'an'ı sadece kabristandan kabristana çıkarıp okumanın da işte tabii ki bu söylemlerin arka planında biraz da bu şeyler var. Yani Kur'an'ı sadece kabristanda okuyorsunuz. Hayır, biz Kur'an'ı her zaman okuyoruz. Kabristanda da okuyoruz. Ayrıca orada da ayrıca okuyoruz. Onu da bir vesile, bir fırsat, belki o ölüye bir sevap bağışlama fırsatı olarak değerlendirip bir daha bir orada Kur'an okuyoruz. Yapılabilecek en güzel ibadetlerden birisini, Allah'ın zikrini orada okumak, tekrar etmekten ne gibi bir sakınca var? Yani. İşte biz aslında bunda herhangi bir problem olmadığını tekrar ifade etmiş olalım.
1: Evet. Bu soruyu soran öğrenci kardeşimize de derslerinde başarılar diliyoruz. Rabbim kolaylıklar versin. Afyon Karahisar'dan Sıtkı Bey hattımızdaymış. Sıtkı Bey hoş geldiniz.
3: Şükrü olması lazım.
1: Özür diliyorum Şükrü Bey. Özür dilerim efendim. Buyursunlar.
3: Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun Şükrü
3: Hayırlı
1: Bey.
3: Hayırlı akşamlar olsun inşallah.
1: Sağ olun efendim.
3: Benim sorum şu. Dün başıma gelen bir hadise.
1: Evet.
3: Yatsı namazının sünnetini kılarken 3. rekatta 4. rekat zannıyla oturdum. Tahiyyatı okurken aklıma geldi ki 3. rekattayım.
1: Evet.
3: Hemen kalktım, 4'ü kıldım ve secde yaptım. Acaba namazım oldu mu?
1: Evet, soralım. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Dua bekleriz efendim sizden. Afyon Karahisar'a selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. 4. rekat zannıyla 3. rekatta oturmuş. Evet. Tahiyyatı bir müddet okumuş, kalkmış. Aslında usulüne uygun gibi görünüyor ama evet, tabii burada bilir kişi sizsiniz.
0: Estağfurullah. Doğrusunu yapmış kardeşimiz. 3. rekatta ayağa kalkması gerekiyordu. 4. rekat düşüncesiyle oturmuş. 4. rekata sonradan hatırlamış. Hemen ayağa geri kalkmış. Tabii 4. rekatını kıldıktan sonra oturur. Tahiyyatı okuduktan sonra sehiv secdesini yapar. Sonra tekrar tahiyyat salli barik bir şekilde namazı böylece tamamlar, doğrusunu yapmış.

0: İnşallah kabul edesin.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir sosyal medya sorusu daha sorayım. Naci Bey diyor ki muhterem hocam Allah izin veriyor camide namaz kılmaya gidiyoruz. Çoğunlukla gençlerin ellerinde telefonlar oluyor. Hoca efendi hutbeyi irad ederken dinlemek yerine meşguliyetleri telefonla oynamak olanlar var. Yanınızda bununla meşgul olanlar sizin de dikkatinizi dağıtıyor haliyle. Bu davranışların hükmü nedir? Ben bir şey ilave edeyim.
0: Buyurun.
1: Diyelim ki böyle bir şey bizim başımıza geldi. Hemen yanımızdaki kişi telefonla oynuyor. Kardeşim bak hoca efendi hutbeyi okuyor. Yani bırak şu telefonu falan desek bu doğru bir davranış olur mu?
0: Eyvallah. Artık bu telefon, sosyal medya hayatımız öyle bir girdi ki Furkan hocam. Atamıyoruz.
1: Evet.
0: İşlerimizi yaparken bu var, dersimizi çalışırken bu var, yolda giderken bu var, trafikte bir taraftan elimizde bu var. Vazgeçemediğimiz bir şey haline geldi. Aslında bizi bundan kurtaracak şeylerden bir tanesidir. Rabbimizle buluştuğumuz o anlar. Hem beş vakit namaz için söylüyorum bunu, hem cuma namazı için söylüyorum. Cuma namazı toplu bir ibadettir. Adeta dünyayla bağımızı kopardığımız, alışverişi bırakın ve Allah'ın zikrine koşun diye Yüce Allah'ın bizi davet ettiği bir ibadeti yaparken, cuma namazını eda ederken, hutbe de bunlardan bir tanesi. Yani cuma namazının olmazsa olmazıdır hutbe. İstediğiniz kadar upuzun namazlar kılın cuma günü. Hutbeyi okumazsanız, hutbeyi irad etmezseniz cuma kılmış olmazsınız. O yüzden cumanın olmazsa olmaz bir eylemi yapılırken, orada imam, hatip, minberde hutbeyi irad ederken, okurken, herhangi birinin, bu genç olsun, yaşlısı olsun,
1: hiç fark etmez.
0: Hiç fark etmez. Elinde telefonla meşgul olması, İnanın kabul edilebilir bir şey değildir.
1: Ya da sadece telefon değil yani.
0: Herhangi
1: kendi
0: şey.
1: Aralarında sohbet edenler
0: tabii
1: falan
0: ki,
1: da oluyor. O
0: evet.
1: Yüzden dikkat etmek lazım.
0: Orada yani birisi yanımızda konuşurken ona sus demeyi bile peygamberimiz boş bir iş, yanlış bir iş, zait bir iş olarak niteliyor. O yüzden bu tarz davranışlardan bir defa özellikle hem normal namazlarda hem de cuma namazında uzak durmamız gerekiyor. Camiye girdiğimiz an telefonu ya sessize almak ya kapatmak suretiyle cebimize bir koyalım ve namaz bitene kadar, cuma artık cami çıkışına kadar o telefonu cebimizden çıkarmamaya özen gösterelim. Bu konuda gerçekten bir bilinçlenmeye ihtiyacımız var ve dediğiniz durumlarla karşılaştığımızda da şimdi orada şöyle bir, hani az önce dedim ya, peygamberimiz böyle konuşana sus demek bile boş bir iştir. Bunu bile yapmayacağız. Hmm. Yani belki tanıdığımız, muhabbetimizin olduğu yine, çünkü bazen çok ciddi yanlış tepkiler de alabiliriz. Namaz esnasında değil, cuma esnasında değil, hutbe esnasında değil. Namaz bittikten sonra dışarıya çıkarken eğer o telefonla uygun bir dille bunun doğru olmadığını aktarmak lazım. Aksi takdirde cami içerisinde bu tarz şeyler karşılıklı atışmaya da dönüşebiliyor. İşte o yüzden sessiz olmak, o sırada bir şey dememek doğru. En doğrusu.
1: İnşallah yarın dikkat ederler. Yani birçoğu izleyicilerimizin birçoğu dikkat ederse bence çoğunluk dikkat eder. Çünkü bizi izleyen insan sayısı bir hayli fazla, bunu biliyorum. Hissediyoruz. Geri dönüşler bu minvalde. Yarınki cuma namazı inşallah bu tarz yanlış işleri düzelttiğimiz ilk cuma namazı olur. İzmit'ten Elif Hanım attığımızda. Elif Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Sağ olun.
2: Ben aslında sormak istediğim çok soru var ama beni çok üzen ve güncel bir soru sormak istiyorum.
1: Buyurun.
2: Aynı işi yapıp da ücretleri arasında çok uçurumlar olan durumlarda insanların mağduriyetlerini sormak istiyorum. Bu işveren açısından olsun, büyük kurumlar açısından olsun, kamu kuruluşlarında da bu çok yapılıyor. Mesela vakıf adı altında. Bazı insanlar çalıştırılıyor, ek dersleri verilmiyor mesela. Ben buna çok üzülüyorum, bu duruma. Ve o çalışan insanlar da mecburen çalışmak zorunda kalıyorlar. Hani işini kaybetmek için ya da seneye bir daha görev alırım gibisinden.
1: Evet.
2: Bunlar sizce nasıl değerlendirirsiniz? Caizlik noktasında ne söylemek istersiniz?
1: Evet, soralım Elif Hanım. İnşallah Rabbimiz bizi lütfuyla zenginleştirsin. Rızkımızı bereketlendirsin. İnşallah böyle dua ederim. Siz de amin dediniz. Diğer izleyicilerimiz de amin dedi. Bakalım hocam ne diyecek? İzmit'e selamlar.
0: Furkan hocam, bazı konular tabii idari tasarruf kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Burada bizim genelleme yaparak bir şey söylememiz çok mümkün değil. Ama şunu biliyoruz. işçinin alın teri kurumadan ücretinin

0: verilmesini tavsiye eden bir peygamberin tabii ümmetiyiz biz, tabii, sallallahu aleyhi ve sellemin. Şimdi onun ümmetine tabi olan kişiler olarak bu işverenler için de söylüyoruz bunu. İşte burada bu dengenin olabildiğince gözetilmesi tabii ki önemli. Yani az çalışanla çok çalışanın burada bir tutulmaması gerçekten önemli. Buraya hassas, burada bu konuda hassas olunması ayrıca değerlendirilir. Bir de tabii bazen kamu kuruluşlarında hocam böyle şeyler olabiliyor deniyor. Bir de şu var Furkan hocam, biz bir iş anlaşması yapıyoruz, iş akdi yapıyoruz. Hem kamu kuruluşu olsun hem özel kuruluşlar olsun. İster istemez onu kabul ederek, o şeyi kabul ederek aslında bu iş anlaşmalarını yapıyoruz. Eğer şartları uygun değilse o anlaşmayı yapmayız. Başka bir yerde çalışma cihetine de gidebiliriz. Bunu söylemekle beraber olabildiğince adaletin gözetilmesini tabii ki tavsiye ediyoruz. Allah işte cuma dedik, yarın okuyacağımız şeylerden bir tanesi. İnne Allahe ya'muru bil adli. Allah adaleti emrediyor. Her alanda adalet emrediyor. Bu alanda da olabildiğince adil olmaya gayret etmek lazım.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz diyor ki, muhterem hocam, başımıza kötü bir hastalık geldi ya da musibet geldi. Acaba bunları yaptığımız bir takım günahlara, Allah'ın hoşuna gitmeyen işlere bağlayabilir miyiz ya? Biz şunu yaptık bak gördün mü, o yüzden böyle oldu demek doğru mu demiş?
0: Bunu kesin bir yargıyla ifade etmek doğru değildir. Başımıza bir iş geldi çünkü şu yanlışı yaptık. Bunu doğrudan bununla irtibatlandırmak, bir günahımızla, bir yanlışımızla irtibatlandırmak bu çok isabetli değildir. Çünkü başımıza gelen her şeyi bir günahla, bir yanlışla irtibatlandıracak olsak en çok musibete tabi olanların peygamberler olduğunu biliyoruz biz.
1: Değil mi?
0: Hangi günahlardan dolayı o musibetlerle? Hazreti Eyyub'un o belki hayatı boyunca çektiği o hastalıklar, sıkıntılar hangi günahlarının karşılığıydı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sıkıntıyla 6 evladını kendi elleriyle toprağa veren bir peygamberden bahsediyoruz. Hangi günahının, tövbe haşa, böyle bir şey tabii ki söyleyemeyiz.
1: O zaman buna bağlamak doğru değil yani.
0: Değildir. Bir, işlediğimiz tabii ki yanlışların, günahların affedilmesi, telafisi için o musibetler bize, o hastalıklar bize gelmiş olabilir. Bu birinci ihtimal. Bir diğer ihtimal, Allah o imtihana tabi tutarak o musibetle, o hastalıkla derecemizi arttırmak istiyor olabilir. Cennetteki derecemizi yükseltmek istiyor olabilir. Günahlarımızı affettirmek istiyor olabilir. Başka günahlarımızı. Velhasıl bunun doğrudan sebebi şudur demek çok isabetli değil.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Necati Bey hattımızda. Erzincan'a gidiyoruz efendim. Hoş geldiniz Necati Bey.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Allah'ın selamı, bereketi üzerinizde, üzerimizde olsun.
1: Amin efendim. Sağ olun.
2: Ben hacıma bir soru soracaktım.
1: Buyurun.
2: Ben şimdi bu sene hacda beraberdik hacımla. Fakat orada veda tavafında ikinci sefer bir sayın emre yaptım. Bunun şeyi var mı yok mu, bunu bir soracaktım. Hacıma da selamlar.
1: Ne yaptınız Necati abi, ben ikinci sefer orayı tam anlayamadım.
2: İki sefer veda tavafında sayınan tavaf yaptım.
1: İki defa veda tavafı yaptınız.
2: Evet evet.
1: Tamam.
2: Dediler ki sen yanlış yaptın dediler, ben de ikinci.
1: Anladım. Tamam. Evet. Erzincan'a selam ediyoruz. Allah kabul etsin. Hayırlı akşamlar. Hocam gidip gelmeye unutmuşuz işte. Buradan da böyle bir mesaj olsun.
0: Rabbim en kısa zamanda.
1: Amin.
0: Başta size. Şu burada kameraman arkadaşlarımız var. Arkada çok devasa bir ekip var. Yapımcımızdan yönetmenimize kadar.
1: Arzu eden herkese.
0: Arzu eden ve bizi izleyen kardeşlerimize. Amin. Tabii ki dinleyen kardeşlerimize aynı şekilde. En kısa zamanda bu ibadeti ister daha önce yapsın ister yapmasın tekrarını nasip eylesin. Yapanlara, ilk defa gidecek olanlara da nasip etsin en kısa zamanda. Evet, veda tavafını. Kişi tavafı eksik veya yanlış yaptığı için tekrar iade etse aslında doğrusunu yapmış olur. O eksikliği gidermiş olur. Eğer bu ama bu şekilde olduysa. Yanlışlıkla iki kez yapsa en son yaptığı veda tavafı olur. Zaten bir kimse ziyaret tavafından sonra bir nafile tavaf yapsa aslında o otomatikmen
1: ziyarete dönüşüyor.
0: Vedaya dönüşüyor. Ondan sonra gitse bir nafile tavaf da yapsa bir önceki nafile olur, veda tavafı en son yaptığı olur. Dolayısıyla soruyu soran kardeşimizin son yaptığı tavaf onun veda tavafı olmuş olur.
1: Peki efendim. Bu Kabe TV var hocam, biliyor musunuz? İşte evet. Suudi Arabistan devleti tarafından hem Medine-i Münevvere hem de Kabe-i Muazzama'yı 24 saat yayınlıyor ve Kur'an okunuyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidini gösteren yerdir. Hadis-i Şerif dersleri yapılıyor falan. Ömer Göztepe demiş ki, muhterem hocam, bu canlı yayınları izlediğimizde Kur'an okunuyor ve secde ayetinin okunduğu yeri biz bilmiyoruz diyor. Hangi ayet okundu? Acaba bununla alakalı bir vebal, bir günah var mı? Ne dersiniz demiş.
0: Bir kimse secde ayetinin kendisi veya meali, ikisi için de söylüyorum, secde ayetinin kendisi veya meali okunduğunda bunu bilir, onun secde ayeti olduğunu anlar ise kendisine secde yapma gerekir. Yani tilavet secdesi yapması gerekir. Ama bilmiyor. Ya Kur'an okunuyor ama okunan ayetler içinde tilavet secdesi de var. Bunun farkında değilse kişi bundan dolayı mesul olmaz. Tilavet secdesiyle mükellef olmaz bu durumda. Çünkü bilgisi yok.
1: Eyvallah. İstanbul'dan Metin Bey, İstanbul Küçükçekmece'den selamlarını iletmiş efendim. Şimdi gelen bir soru WhatsApp'tan. Ticaretle uğraşıyorum. Bir tütün mamulünü toptancıdan kredi kartıyla veya banka kartıyla aldığımızda %2,5 ya da %3 komisyon alıyorlar. Biz de bu tütün mamulünü kredi kartıyla sattığımızda banka da bizden %3, %4, %5 komisyon alıyor. Bizim kar oranımız sonuçta %4 veya 4,5 demiş. Haliyle bu durumda biz zarar ediyoruz. Bazı esnaflar müşteriden 5 TL veya 4 TL tutarında komisyon ekliyor. Bu kredi kartıyla ya da banka kartıyla satışlar olduğunda. Bu caiz midir demiş. İşin içinden nasıl çıkacağız? Bu yaptığı da yasak bu arada. Onu kendisi de söylemiş. Yani o mamulün...
0: Sigara satış fiyatı belli.
1: Evet. Aslında fiyat belli. Kredi kartıyla çektirdiği zaman artı 5 lira eklemesi...
0: Yasak.
1: Yasak. Evet. Ama yapıyor insanlar. Bazıları bunu yapıyor. Metin Bey yapmamış yani. Yapanlar var diyor. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız?
0: Çok kolay. Sigara satmayacak. Niye? Çünkü sigara satmanın caiz olmadığını söylüyoruz Furkan Hocam biz. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun konuyla
1: ben
0: alakalı.
1: Ben tütün mamülü dedim hocam. Siz sigara dediniz.
0: Yani artık tütün mamülü deyince zihnen...
1: Anlaşılıyor mu?
0: Yani aklıma direkt sigara geldi.
1: Doğru.
0: Olabilir. Herhangi bir, eğer tütün mamülünden kastımız kolonyaysa zaten bir problem yok. Ama sigara satılıyorsa Din İşleri Yüksek Kurulumuzun sigarayla alakalı içmenin caiz olmadığına dair fetvası var. Bir şeyi içmek caiz değilse onu satmak da caiz değildir. Dolayısıyla kardeşimiz... bu işe hiç girmesin. Tavsiyemiz bu yönde. Ama en nihayetinde kredi kartıyla alakalı burada da bir, yani kendisiyle alakalı bir mevzuat var. Bir uyulması gereken bir kural var. Bunun fiyatı 100 liraysa sen 100 liraya satacaksın. İster nakite sat, ister kredi kartıya sat, kartına sat. Fark eden bir şey yok. 100 lira alacaksın. 101 lira aldığında aslında o sözleşmene aykırı davranmış oluyorsun. Yasak bir şey yapmış oluyorsun. Bu sefer caiz olmayan başka bir şey yapmış olur. Bu da doğru değildir.
1: Eyvallah. Ankara'dan Hüma Hanım hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza Hüma Hanım.
3: Hoş bulduk. Önceden çok teşekkür ederim güzel bir yayın yaptığınız için.
1: Allah
3: hocamıza
1: olsun.
3: Da size de.
1: Sağ olun.
3: Benim eşimin bir sorusu vardı. Aslında eşim müracaat etmişti.
1: Evet.
3: Şu anda telefondan dolduğu için ben sorusunu iletmek istiyorum.
1: Hay hay.
3: Şimdi eşim yurt dışında New Jersey'de tır şoförüydü. Ve 30 senede bu işi yapıyor. Şimdi onun sorusu budur. Yani namazları hep yolda olduğu için... Seferi mi kılması lazım yoksa hepsini kılması lazım? Çünkü şöyle diyeyim size, 3 gün evde olur, ayda 3 gün hep yolda oluyor.
1: Evet, soralım Hüma Hanım. Allah kaza bela vermesin, tekerine taş değmesin. Hem sizin eşinizin hem de şoför esnafı bütün kardeşlerimiz için bu duayı yapmış olalım. Rabbim kabul etsin. Ankara'ya selamlar.
0: Bir kimse sürekli yolculuk halindeyse, yani yolculuk, dinen yolculuktan bahsediyorum. 30 kilometre yola gittik. Yine yolculuk halinde gibi anlaşılmasın. Dinen yolculuk dediğimizde 90 kilometre ve üzeri mesafeyi kat etmek anlaşılır. Böyle bir mesafeye gitme düşüncesiyle yola çıkan kimse bulunduğu şehri veya o şehrin hudutları veya ilçe hudutlarını terk ettiği an itibariyle seferiliği başlar. Ve bundan sonra ömür boyu yolculuğu devam etse bile bu kişi bütün namazlarını, 4 rekatlı namazlardan bahsediyoruz, seferi olarak kılar. Özellikle şoför kardeşlerimiz bu soruyu zaten sıkça sorarlar. Kendi yaşadıkları, evinin olduğu vatanı asisine gelene kadar yolda eğer bir yerde durup 15 gün ve daha fazla konaklamayacaksa hem konakladıkları yerde hem de yolda namazlarını seferi olarak kılarlar. 2 rekat olarak kılarlar 4 rekatlı namazları.
1: Eyvallah. Sosyal medyadan Selahattin Bey. Selamünaleyküm hocam. Ben tarım arazim var demiş. Onu kiraya veriyorum. Fakat devlet bir destek veriyor.
0: Eyvallah.
1: Bu desteği benim almam mümkün mü? Parayı alabilir miyim? Hayırlı akşamlar diyerek bitirmiş. Ya
0: bu bazen mazot desteği, gübre desteği, tarla parası şeklinde vatandaşlarımız tarafından sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Aslında burada şuna bakmak lazım. Yani bu konunun dini cevabı, devlet bunu kime veriyor? Tarlanın sahibinin hakkıdır mı diyerek veriyor? Yoksa tarlayı işletenin, ekenin, biçenin hakkıdır diyerek mi veriyor? Bunun cevabı burada gizli. Soracaklar kardeşlerimiz. İlçedeki, ildeki tarım müdürlüklerine soracaklar. Ya devletimizin bu konuda böyle bir işte tarla parası var. Böyle bir desteği var. Bu para kimin hakkı? Tarlayı işleyen kiracının hakkı mı? Yoksa tapusu olan tarla sahibinin hakkı mı? Onların verdikleri cevap neyse, devlet bu parayı kime veriyorsa o para onun hakkıdır diyeceğiz biz de.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Şöyle şey, bir WhatsApp'ı bir yenileyeyim efendim. Gelen soruları inşallah sorayım. Bak, günümüzle alakalı bir soru hocam. Nereden sormuş bu soruyu? Abdülsamet Satılmaz. Muhterem hocam, sosyal medyada indirilmesine izin verilmeyen bir videonun içerik üreticisi diye bir sınıf çıktı biliyorsunuz hocam.
0: Evet.
1: Yani böyle YouTuber, efendim internet fenomeni, video üreticileri, influencer falan diyorlar. Dilim dönmüyor da. Bu izin verilmeyen videoları kaçak olarak yüklemek sakıncalı mıdır demiş. Cevap içinde aslında.
0: Evet, cevap belli. Telif hakkı olan, sahibinin izin vermediği, bu kitap olur, bu bir yazılım programı olabilir, bu bir şarkı, video vesaire bir şey olabilir. Telif hakkı varsa, izin verilmiyorsa, o zaman bunların indirilmesi, ister şahsi amaçlarla, isterse ticari amaçlarla kullanılması dinen de caiz değildir diyeceğiz.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Ben sosyal medyadan devam edeyim. Telefon var zannettim de. Efendim, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz demiş ki, muhterem hocam, bankaya gidiyoruz. Sıra beklerken boş durmamak adına gizli ve içten tesbihat çekebilir miyiz?
0: Bankaya hangi amaça gittiğine bağlı. Şimdi bir kimse bankadaki faizli hesabına para yatırmak için gitmişse veya faizli hesabında biriken paranın o faizini çekmeye gitmişse.
1: Niye gitti?
0: İşte hangi amaça gittiğine
1: bağlı. Fatura yatırmaya gittiyse?
0: Fatura yatırmaya gittiyse.
1: Problem yok değil mi onda?
0: Zaten meşru bir amaça gitmiştir. Meşru bir amaç için gittiğinde bir kimse yürürken, otururken, yatarken, evde, işte, her yerde Allah'ı anabilir, zikredebilir, tesbih çekebilir. Bunun önünde bir problem yok. Ama doğrudan büyük bir günah işleyip amacın o, bir taraftan o günah işleyeceksin, bir taraftan da Allah'ı tesbih etmenin hükmünü soracaksın. Bu adeta bir taraftan cinayet işleyip bir taraftan üzerime işte sinek kanı bulaştı, namazı kılmam caiz midir gibi soru sormaya da benzer. Yani deveyi görmeyip pireyi görmek denir. Görmek deriz biz buna. O yüzden hangi amaça bankada bulunduğuna göre değişir.
1: Eyvallah. Mehmet Sabri Bey selamlarını iletmiş efendim. Selamünaleyküm. Yaptığımız alışverişin peşin fiyatı farklı, taksitli fiyatı farklı. Bu ürünlerde taksitli aldığımızda siz faizli bir işlem yaptınız denilebilir mi demiş.
0: Furkan Hocam, ticaretin doğasında vardır zaten. Bir ürünün peşin fiyatının 10 lira, vadeli, taksitli fiyatının 15 lira olması, bu ticaretin doğasıdır. Olmazsa olmazıdır. Ben peşin alacağım parasını, bunun yerine tekrar mal alıp koyacağım ve tekrar ticaretime devam edebileceğim. Dolayısıyla bunun peşin fiyatının 10 lira olması tamam. Ama 5 ay sonra alacağım, 10 ay sonra alacağım. Bu paranın bana 10 ay sonra geleceğini bildiğim halde bunu yine sen bana 10 lira satacaksın demek, bu ticaretin doğasına aykırıdır.
1: Yani
0: bu bir
1: zulüm,
0: bir zulümdür. Dolayısıyla vadeli satışı faizle bir tutmak kesinlikle caiz değildir. Bir tarafta para, bir tarafta mal. Yani bir tarafta mal, bir tarafta para varsa bunun vadelendirilmesi caizdir ve fiyat farkı ortaya çıkabilir. Ama her iki tarafta da para varsa, siz bana para verdiniz, ben de bunun karşılığında size aynı parayı daha fazla olarak verdiysem, yani paranın...
1: O zaman faiz.
0: İşte evet, paranın parayla vadeli ve işte peşin veya vadeli bir şekilde fazlalıkla değiştirilmesi, değiş tokuş edilmesi, bu faizdir, caiz değil.
1: Ya burada temel kriter şu mu hocam? Hani ben biraz daha sizin ki anlattıklarınızdan şunu çıkartıyorum. Böyle söylersek sanki daha anlaşılır bu kanaatindeyim. Bir tarafta para, bir tarafta eşya varsa
0: eyvallah,
1: taksitli satışta fiyat farkı oluşabilir.
0: eşya da sadece bir parantez açıp, çünkü altın ve gümüş olmamak. Çünkü
1: o altın da

0: Para.
1: Gümüş bize göre paradır. Yani İslam'a göre paradır. Bazıları onu eşya gibi değerlendirebilir, takı gibi. O takı hocam deyip onu mal gibi değerlendirebilirler.
0: Doğru.
1: Bize göre o paradır.
0: Değerler hocam, onu da değerler. Doğru.
1: Eyvallah.
0: Evet, Hatay'dan Mustafa Bey hattımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Ha. Hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Alo.
2: Alo. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocalarım.
0: Ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Duacıyım sağlığınıza. Siz nasılsınız?
2: Muhterem hocam.
0: Buyurun.
2: Mehmet Kaya mı hanım?
0: Kapıkaya.
2: Mehmet.
0: Kapıkaya mı?
2: He. Şimdi hocam ben emekli imamım.
0: Maşallah hocam.
2: Emekli imamım. Biz minareye koşa koşa inerdik, koşa koşa çıkardık. Elhamdülillah. Valilikten taksimlemem var. Diyanetlere teşekkürüm var 3 tane.
0: Ne güzel.
2: Şimdi sidiyle ezan olmuyor dediniz, siz söylediniz.
0: Evet.
2: Ve şimdi aynı sidiyle okunuyorlar.
0: Okunan yerler var tabii.
2: Ha. Bu sidiyle Mehmet Kaya hocam olmuyor dedi. Sünnet yerini bulmuyor dedi.
0: Evet.
2: Siz ne buyurursunuz?
0: Soralım Mustafa hocam. Allah sağlık afiyet versin. Dua beklerim sizden. Hatay'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yaşı biraz ilerlemiş bir hocamız belli. Ben en azından öyle hissettim. Eğer yanlış düşündüysem özür dilerim. Mehmet Kapıkaya hocaya.
1: Eyvallah.
0: Yani bu kayıttan ezan okutulması hususu hocam. Bazı yerlerde işte ezan okunmuyor diye bu yöntemi tercih ediyorlar. Hatta böyle üretilmiş cihazlar var. Bu caiz midir, değil midir? Ya hiç değilse ezan sesi duyulsun diye böyle yapmak doğru mudur?
1: Adım adım ilerleyelim. Asıl olan her camide ezanın o camide müstakil olarak okunmasıdır. Dolayısıyla en güzeli budur. Sesi, sedası, makamı, bu bilgileri olan bir hocamızın camide ezanını veya müezzinlerimizin bizzat kendisinin okunması en güzeldir. Ama konuyla alakalı farklı bir idari tasarruf varsa, ilgili müftülüğün çeşitli gerekçelerle farklı bir tasarrufu olmuş ve merkezi ezan sistemi uygulanmışsa, merkezi ezan sistemi de bir yere kadar anlaşılır. Çünkü orada canlı bir okunan ezanın olabildiğince etrafa duyurulması amaçlanır. Ama yine orada canlı bir ses var. Canlı bir ses olabildiğince uzaklara, farklı camilere duyurulur. Ama bunun olmadığı, yani merkezi ezanın belki ulaşmadığı yerlerde bu işte kasetten, MP3'ten, CD'den yani kayıttan ezan okunması ezanın mahabetine, saygınlığına yakışmaz, aykırıdır. Burada ezanın vakit girdiğinde ezan okuyabilecek bir Müslümanın, bu caminin görevlisi ise cami görevlisinin. Cami görevlisi olmayabilir, orada izin, o gün izinli olmuş olabilir, yıllık izinde olabilir. O beldedeki mahalle ise mahalle, köy ise köy, işte daha önce bunun organize edilerek canlı bir kişi tarafından okunması, merkezi sistem imkanı yoksa, değilse kayıttan okunması bu yönüyle çok sağlıklı değil. Ezanın o sünnet ruhuna uygun düşmeyecektir. Bu yöntemin uygulandığı yerler varsa terk edilmesini tavsiye ediyoruz.
0: İnşallah hocam. Bu soruyla herhalde iktifa ederiz. İsmini vermek istememiş izleyicimiz. Muhterem hocam, askerden gelirken askerlik elbiselerimizi getirdik. Bunlar acaba şu kabilden değerlendirilir mi? Peygamber Efendimizin bir hadisinde devlet malından alan cehennemde yanacaktır gibisinden bir hadis-i şerif okudum. Acaba bu durumda biz de bu sınıfa dahil olur muyuz? Şayet olursak ne yapmamız gerekir? Yani devletin malını almış oluyoruz, kendi elbiselerimiz ama belki atılacak, belki kullanılacak, kararsızım diyor. Bu durumda ne yapmak lazım? Mehmetçik Vakfı'na belli bir miktar para bağışlasak bu sorumluluğu üstümüzden atmış olur muyuz demiş.
1: Furkan hocam, biz de askerlik yaptık. Tezkere alıp geldiğimizde o kamuflajlarımızı tekrar birliğimize bıraktık. Böyle hatırlıyorum ben. Ama bu işin uygulamasını en iyi yani askeri yetkililer bilir. Onlara sormak lazım. O elbiseyi, o kamuflajı alıp getirme hakkımız var mı yoksa yok mu? Benim bildiğim kadarıyla Hani böyle bir kamu düzeninin ihlal edilmemesi vesaire. Çünkü herkes bu sefer sokakta asker kıyafetleriyle dolaşıp kim asker kim değil ayrıştıramayabilir. Yani bunun önlenmesine matuf olsa

0: gerek o kıyafetler birlikte ayrılırken teslim edilir. Şayet kişi teslim etmesi gerektiği halde teslim etmemişse bundan dolayı tabii ki bir hak ihlalinden bahsederiz. Ya o kıyafetleri tekrar götürüp teslim etmek suretiyle ya da işte böyle bir yine yetkili kurumlara havale edeceğiz.
1: Onlar nereye derse ora üzerinden belki
0: evet.
1: bir şey.
0: Kıyafeti illa getir diyebilirler veya sen kullan diyebilirler veya bunun karşılığında işte şu hesaba para yatır diyebilirler. Bu konuda dediğimiz gibi yetkili mercilerden konuyla alakalı askeri makamlardan bilgi alması daha isabetli
1: Eyvallah.
0: olacaktır.
1: Tabii bu söylediklerimiz yanlış anlaşılmasın yani. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı da, Mehmetçik Vakfı da bizim gözbebeğimiz. Ama doğru olan işaret ettik, ona da dikkat edelim.
0: Eyvallah.
1: Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
1: İyi ki varsınız, iyi ki bizim hocamızsınız. İnşallah haftaya tekrar buluşur.
0: İnşallah.
1: İlminizden istifade ederiz. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ubey bin Ka'b'ın naklettiğine göre müşrikler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Muhammed, Rabbini bize tanıt" dediler. Bunun üzerine Allah Tebareke ve Teala Hazretleri İhlas Suresini indirdi. Mealen okuyorum. "De ki o Allah tektir. Allah samettir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir." Rabbimizi tanımak istiyorsak Kur'an'la hemhal olma sayımızı, zaman dilimimizi biraz arttırmamız lazım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktardık.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Murat Alkan. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Çok kıymetli dinleyenler, kıymetli kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin konusu toplumun sağlam kalesi olarak gördüğümüz aile hakkında olacak. Yüce Rabbimiz insanı yeryüzünün en şerefli varlığı olarak yaratmış ve onu bu dünyada yalnız bırakmamıştır. Bizleri bir sükunet kapısı, bir sevgi ve merhamet pınarı olan aile nimetiyle şereflendirmiştir. Aile sadece biyolojik bir birliktelik ya da dünyevi bir ortaklık değildir. Aile temeli nikahla atılan, harcı sevgi, saygı ve sadakatle karılan manevi bir müessesedir. Toplum kalesinin en güçlü, en sarsılmaz yapı taşıdır. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ailenin kuruluş gayesini ve bizlere bahşettiği bu huzuru şöyle beyan buyurmaktadır. Bismillah. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Rum suresi 21. ayette kendileriyle huzur bulasınız diye size türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi işte onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Ayet-i kerimeden anlıyoruz ki evlilik ve aile olmanın özü meveddet, yani karşılıklı sarsılmaz bir sevgi, rahmet, yani birbirine acıma ve şefkat gösterme, nihayetinde ise sekinet, yani ruhsal bir itminana, huzura ermektir. Eşler birbirlerinin yükünü hafifleten, günah ve haramlara karşı birbirine kalkan olan birer örtüdür. Bakara suresinde buyurulduğu gibi hunne libasun lekum ve entum libasun lehun. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Nasıl ki elbise insanı sıcaktan, soğuktan, dış etkenlerden, etkilerden koruyor, kusurlarını örtüyor, işte aynı öyle. Eşler de birbirini koruyor, birbirlerinin sırrını, namusunu, iffetini, onurunu muhafaza ediyor ve etmelidir değerli kardeşlerim. Bugün modern dünyanın en büyük çıkmazlarından biri aile kurumunun yıpratılması ve değersizleştirilmeye çalışılmasıdır. Bireyselliğin, bencilliğin ve fıtrata aykırı akımların hızla yayıldığı şu günümüzde bizi, neslimizi ve geleceğimizi koruyacak yegane sığınak aile kalesidir. Eğer bu kale sağlam kalırsa toplum sağlam kalır. Eğer bu kalede çatlaklar oluşursa sokaklarımız, mahallelerimiz, şehirlerimiz ve nihayetinde tüm milletimiz, hatta ümmetimiz bundan zarar görür, görecektir. Allah muhafaza. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi aile hayatıyla da bizlere en güzel örnek, en güzel numune ve en güzel rehber olmuştur. O eşlerine karşı her zaman nezaketli, çocuklarına ve torunlarına karşı her zaman şefkatliydi. Bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: Hayrukum hayrukum li ehlihi ve ana hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim. Yani beni takip edin, beni örnek alın, bana bakın demek istemektedir. Ailede huzuru yakalamanın yolu, peygamberi ahlakı evlerimize taşımaktan geçer. Ev reisi ailesine karşı kırıcı, dökücü,
haksız davranamaz. Eşler birbirinin haklarına riayet etmeli, birbirlerine emanet bilinciyle yaklaşmalıdır. Zaten biz onları Allah'ın emri, peygamberin kavli deyip annelerinden, babalarından, büyüklerinden istemiyor muyuz? Allah'ın emaneti olarak onları kabul ettiğimizi ifade etmiyor muyuz değerli kardeşlerim? O halde emanet bilinciyle her daim bir hayatı birlikte götürme zaruretimiz var. Unutmayalım ki ahirette hesaba çekileceğimiz ilk konulardan biri de ailemizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sorumluluğu şu veciz sözle bizlere hatırlatır. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hadis uzun devam ediyor ama şöyle. Hepiniz çobansınız. Hepinizin elinizin altındakilerinden sorumlu olduğu bilincini taşımanız gerekir. Örnek erkek ailesinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın kocasının evinin, malın, mülkün, ırzın, namusun çobanıdır. O da onlardan sorumludur. Bu mesuliyet anlamında değerlendirmek lazım değerli kardeşlerim. Ailenin en güzel meyvesi ve geleceğimizin teminatı evlatlarımızdır. Çocuklarımızı ekranlarda

Sokakların, internetin ve sokakların insafına terk edemeyiz. Onlara sadece maddi bir gelecek hazırlamak yetmez. Onlara iman, ahlak, edep ve ibadet bilinci aşılamak anne ve babanın en temel vazifelerinden biridir. Evlerimizi de sadece yenip içilen, uyunan birer otel gibi değil, içinde Kur'an okunan, namaz kılınan, dua edilen, sohbet edilen, güzel şeylerin konuşulduğu, helal ve haram sınırlarına dikkat edilen bir okul, bir mektep haline getirmeliyiz. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizleri sarsıcı bir ayetle uyarıyor. Buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhennasu vel hicara." Ey müminler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. Şimdi bizim ailemize karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri, onları İslam ahlakıyla ahlaklandırmalı, onlara helalı, haramı güzel ve doğru bir şekilde anlatmalı ve bundan daha önemlisi de bu konularda en önemli rehberliği babalar, anneler olarak, ebeveynler olarak bizler yapmalıyız. Çocuklar sözlerden, nasihatlardan, telkinlerden daha çok anne babanın tavrından etkilenir. Davranışından etkilenir. Onun yapıp ettiklerine bakar. Ondan kendisine bir ders çıkarır. Dolayısıyla bizler sözlerimizle fiillerimizin örtüşmesi hususunda ciddi bir gayret içerisinde olmalıyız değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz evlerimize huzur, bereket, sevgi ve merhamet ihsan eylesin. Ailelerimizi her türlü şerden, nifaktan, fıtrata aykırı akımlardan ve dağılmaktan muhafaza buyursun. Bizleri eşlerine, anne ve babalar olarak biz müminleri birbirlerine yakınlaştırsın ve müminler olarak bizim daimi niyazımız şudur: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Bunu sürekli söyleyelim, sürekli dua olarak dilimize yerleştirelim. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Çocuklarına karşı hayırlı olan ve Rabbimizin rızasını kazanan bahtiyar kullardan olma duasıyla değerli kardeşlerim. Bir hususu daha arz edeyim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "En-nikahu sünneti, femen ragibe an sünneti feleyse minni." Bakınız, bu hadis-i şerif evlilik hususunda gayret göstermenin, evliliğe niyet edip kendimize uygun, helal süt emmiş bir aday bulmanın, hanım kızlarımız için bir damat adayı, damat olan değerli yavrularımız için de bir gelin adayı araştırma aşamasında bakacağımız en önemli konulardan birincisi, onların ahlakı, edebi, aile terbiyesi, görgüsü, bilgisi olmalıdır. Diğer hususlar da dikkate alınabilir elbet. Peygamber Efendimiz bir kadın dört hususu için nikah edilir buyuruyor. Güzelliği için, soyu sopu için, zenginliği için ve dindarlığı için. Sonunda bize şöyle buyuruyor: "Fezfer bizatiddin." Sen bu diğer maddeleri de belki bir arada bulabilirsin, onlara da bakabilirsin ama hususiyle ve özellikle dindar olanını tercih et. O zaman teribet yedek, bu ellerin bereket bulur anlamında tercüme edilebilir. Doğrusu da evde huzur bulursun, yuvanda berekete kavuşursun. O hanımla veya o damatla Allah'ın rızasına ulaşırsın müjdesini bize veriyor. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak yavrularımıza, evlatlarımıza, kızlarımıza, erkeklerimize, delikanlılarımıza bu anlamda hayırlı eşler nasip eylesin,
hayırlı izdivaçlar lütfeylesin. Biz bugün sohbetimizi kısa bir dua ile inşallah nihayete erdirelim. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ey yerleri ve gökleri yoktan var eden, istediğini istediğine veren, kalpleri birbirine ısındıran, sevginin ve merhametin yegane kaynağı olan Yüce Rabbimiz. Şu mübarek vakitte, şu güzel saatte, senin huzurunda ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, huzuruna geldik. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Okunan ayetlerin, bahsi geçen hadisi şeriflerin bereketiyle kalplerimizi tenvir eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizlere dünya hayatında sığınacak güvenli bir liman, toplumumuzun sarsılmaz kalesi olan aile nimetini lütfettin. Bu nimetin kadrini ve kıymetini bilmeyi, ailemizi helal dairesinde helal lokmayla yaşatabilmeyi cümlemize nasip eyle. Allah'ım, evlerimize Hazreti Adem ile Havva validemizin, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hatice validemizin arasındaki o sarsılmaz sevgiyi, sadakati, samimiyeti ihsan eyle. Evlerimizden huzuru, bereketi, karşılıklı anlayış ve hürmeti eksik etme. Eşlerimizi birbirimize göz aydınlığı, cennet yoldaşı ve haramlara karşı kalkan eyle. Ya Rabbi, bizleri eşlerine ve çocuklarına karşı kırıcı, dökücü, merhametsiz ve adaletsiz davrananlardan eyleme. Aile içi şiddetten, geçimsizlikten, her türlü nifaktan, iftiradan, gıybetten, dedikodudan ve yuvaları dağıtan nefret tohumlarından bizleri muhafaza eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı bizlere hayırlı kıl. Onları asrın getirdiği her türlü kötülükten, zararlı alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan, inancımıza ve fıtrata aykırı sapkın akımlardan koru. Onların kalplerine iman sevgisi, ibadet neşesi ve güzel ahlak bahşeyle. Bizleri de evlatlarına İslam'ı hakkıyla yaşayarak örnek olan anne babalardan olmayı lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım, toplumumuzu ayakta tutan aile kalelerimizi yıkmak, mukaddesatımızı bozmak isteyen her türlü şer odaklarına, dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme. Yuva kurmak isteyen gençlerimize hayırlı kapılar aç. Onlara iffetli ve huzurlu birliktelikler, evler, yuvalar nasip eyle. Geçim darlığı çeken, evinde huzursuzluk olan kardeşlerimize acilen ferahlık, genişlik ve muhabbet lütfeyle ya Rabbi. Ya Rab, kalplerimizi ilminle aydınlat. İbadetle bedenlerimizi güzelleştir. Secde ile alınlarımızı nurlandır. Zikrinle sözlerimize istikamet ver. Takva ile yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rab. Şu anda amin diyen kardeşlerimiz arasında hasta olanlar vardır. Hasta kardeşlerimize şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Vefat etmiş tüm kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle. Bizler de ahirete göçtüğümüzde, bize de emri hak vaki olup öbür tarafa vardığımızda, bizim de arkamızdan hayır dua edecek, arkamızdan hayır hasenat gönderecek temiz nesiller, güzel dost ve arkadaşlar geride bırakmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rab, dualarımızın evvelini rahmet, ortasını mağfiret, ahirini de cehennem ateşinden kurtuluş eyle. Kendimizi ve ailemizi yakıtı insanlar ve taşlar olan o çetin ateşten muhafaza buyur ya Rab. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Murat Alkan. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.''

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam. Ben de orayı namazgah

0: edinsem, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur, geleyim, diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, evinin neresinde namaz kılmamı istersin diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri Malik ne yaptı onu göremiyorum diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun buyurdu. Adam Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet," diye dua et.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Anne ve baba, cennete açılan kapıyı istersen bırak, istersen tut. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün," dedi. "Kimin ya Resulallah?" diye kendisine sorulunca da şöyle buyurdu: "Anne babasından birisinin ya da her ikisinin ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete giremeyenin." Anne ve baba, dünyaya gelişimize vesile kılınan iki eşsiz insan. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan beri hayatlarını birleştirip yuva kuran ebeveynler, Rablerine sorumlulukları gereği o yuvanın sıcaklığında tertemiz yeni nesiller yetiştirmeyi hep borç bilirler. Kendilerine emanet edilen minik canları, Allah'ın rızasına uygun yetiştirebilmek için her zorluğa katlanır, her türlü fedakarlığı göze alırlar. Çocuklarının mutluluklarıyla mutlu olur, hüzünleriyle hüzünlenirler. Evlatlarının her ihtiyacında yanlarında olan anne baba, gün gelip ihtiyarladıklarında, kendileri bakıma ve ilgiye muhtaç hale geldiklerinde, artık yetişkin bir birey olan evlatlarının yanlarında olmasını beklerler. Onların güler yüz ve anlayışlarına her zamankinden çok muhtaçtırlar. Yıllar akıp geçtikçe kaçınılması mümkün olmayan, ömrün en düşkün dönemi ihtiyarlık zamanına eriştiklerinde anne babamızla olan ilişkilerimizin önemi daha da artar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla birlikte bulunduğu bir ortamda "Burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün," der. Resulullah'ın sitemle bahsettiği bu kimseyi merak eden ashab, "Kimin ya Resulallah?" diye sormaktan kendini alamaz. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle cevap verir: "Anne babasından birisinin ya da her ikisinin ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete giremeyenin." Allah Resulü'nün insanın tüylerini ürperten bu sitem dolu ama aynı zamanda anne babamıza karşı sorumluluğumuzu hatırlatan ifadeleri, hiçbirimizin kulak ardı edemeyeceği önemli bir ikazdır aslında. Zira Rabbimizin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna, öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır. Sevgili Peygamberimiz başka bir hadisinde ise, "Anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. O kapıyı istersen bırak, istersen tut," buyurarak anne babaya iyilik etmenin cennete ulaştıracak en kolay yollardan biri olduğuna dikkat çeker. Bu fırsatı kaçırmak da değerlendirmek de insanın elindedir. Bizden yalnızca kendisine kulluk etmemizi isteyen Rabbimiz, anne babamıza iyi davranmamızı da kesin bir şekilde emreder. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle, onları esirgeyerek, alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger ve "Rabbim, onların beni küçükken sevgi ve şefkatle yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle," diye dua et. Onun katında anne babaya yapılan iyilik, vaktinde kılınan namaz kadar değerli bir davranış. Anne babaya isyan etmek ve eziyette bulunmaksa Allah'a ortak koşmak kadar büyük bir günahtır. Anne babanın yaşlanmasıyla sorumlulukların tersine döndüğü süreçte, evladın ebeveynini ihmal etmesi, onlara kötü muamelede bulunması, ne Allah'ın ne de Resulünün rızasına uygun düşer. Zira hiçbir karşılık beklemeden sevmenin, hiçbir çıkar gözetmeden vermenin timsali olan anne ve babalar, çocuklarını yetiştirirken onlar farkında olsunlar ya da olmasınlar, her türlü sıkıntıya göğüs germişlerdir. Bir annenin sırf yavrusunu karnında taşırken ve dünyaya getirirken çektiği zahmet, bir babanın sevabını yalnızca Allah'tan umarak ailesinin geçimini sağlamak üzere gecesini gündüzüne katıp emek sarf etmesi ve ailesinin huzurunu kaçıracak bütün engel ve kötülüklerle mücadele etmesinden daha üstün bir çaba olmasa gerek. Bu nedenle Allah Resulü hiçbir evladın anne babasının hakkını ödeyemeyeceğini ifade eder. Küçükken anne babamız olmadan eksik kaldığımızı düşünüp onlarsız bir hayatı dahi tasavvur edemezken, büyüdükçe kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimizi fark edip kimi zaman kendi kendimize yetebileceğimiz yanılgısına düşeriz. Böylesi durumlarda ihmal ettiğimiz kişilerden biri de anne babamız olur. Halbuki hangi yaşta olursak olalım, her ne kadar kendimize yeni bir yuva kurup eşimizin ve çocuklarımızın sorumluluklarını üzerimize alırsak alalım, anne babamıza karşı görevlerimizi ihmal etmemizi ve onları yalnız bırakmamızı gerektirecek hiçbir neden yoktur. İmkanları ne kadar iyi olsa da hiçbir huzur evi, hiçbir bakıcı anne babanın evladından beklediği ilgi ve sıcaklığı hissettiremez. Anne babamızın bizden hayatta bir tek beklentisi vardır. O da onlara hayırlı birer evlat olabilmektir. Bunu ispat edebileceğimiz en uygun zamansa sevgiye, şefkate ve anlayışa en çok muhtaç oldukları ihtiyarlık dönemidir. Genç ve sağlıklı zamanlarında gözlerinden sakındıkları evlatları uğruna nice zorluklara katlanan fedakar anne babalarımızın ömürlerinin sonbaharında samimi bir gülüşü, hürmet ve ilgiyi, kısaca her türlü iyiliği hak ettiği aşikardır. Böylesi hassas bir dönemde Allah katında geri çevrilmeyecek dualardan birisi olan anne baba duasına mazhar olmak evlatları için en değerli kazanımdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Onların işlerini titizlikle yürütüyordu. İşte bu dönemde hayatını değiştirecek güzel bir yuva kurdu. Hazreti Hatice ile evlendi. Hazreti Hatice, Mekke'nin zengin ve soylu kadınlarından biriydi ve ticaretle meşguldü. Peygamber Efendimiz de Hazreti Hatice'nin evlilikleri dolayısıyla düğün yapıldı ve büyük bir ziyafet verildi. Artık Efendimiz için yeni bir hayat başlıyordu. Bu evlilik, sevgi, saygı ve bağlılıkla geçen mutlu bir aile hayatına dönüştü. Öyle ki bu güzel yuvayı hala örnek almaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz evlendikten sonra ticaret hayatına devam etti. Maddi sıkıntılarından da kurtulmuştu. Ama onun için ailesinin rahata kavuşması, sevdiklerini unutmak anlamına gelmiyordu. Amcası Ebu Talip maddi olarak zor durumdaydı. Onun yükünü biraz olsun hafifletmek için amcasının 5 yaşındaki oğlu Ali'yi yanına alarak onun bakımını üstlendi. Böylece Peygamber Efendimizin evi, küçük Ali'nin de yuvası oldu. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice ile kurduğu bu güzel yuvada zamanla çocukların sesleri de duyulmaya başladı. Bu kutlu evlilikten 6 çocuk dünyaya geldi. İkisi erkek, 4'ü kızdı. İlk çocukları erkekti. Arap toplumunda bir babanın ilk çocuğunun adıyla anılması yaygın bir gelenekti. Bu nedenle Peygamber Efendimiz de Ebul Kasım, yani Kasım'ın babası künyesiyle anılmaya başladı. Sevgili arkadaşım, bir evin içinde çocukların büyüdüğünü düşün. Kimi zaman kahkahalar, kimi zaman küçük ayak sesleri, kimi zaman da derin bir sessizlik. Peygamber Efendimizin hayatında da böyle günler vardı. Fakat Kasım henüz 2 yaşındayken vefat etti. Ardından Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah dünyaya geldi. Abdullah da henüz bebekken vefat etti. Yıllar geçti. Peygamber Efendimizin çocuklarından Hazreti Fatıma dışındaki diğer çocukları kendisi hayattayken farklı zamanlarda vefat etti. Peygamber Efendimiz çocuklarının hepsini kendi elleriyle toprağa verdi. Hazreti Fatıma ise babasının vefatından sonra 6 ay daha yaşadı. Allah Resulü'nün sevgisi yalnızca kendi çocuklarıyla sınırlı değildi. Evinde kendi çocukları gibi sevdiği 2 çocuk daha vardı. Bunlardan birisi az önce bahsettiğim amcası Ebu Talib'in oğlu Ali, diğeri ise Zeyd bin Harise'ydi. Şimdi sana Zeyd'in hikayesini anlatacağım. Zeyd, Hazreti Hatice'nin kölesiydi. Peygamber Efendimizle evlendiği gün Hazreti Hatice, Zeyd'i ona hediye etmişti. Zeyd, aslında çölde asil bir aileye mensuptu. Daha çocukken kaçırılmış ve bir köle olarak pazarda satılmıştı. Günlerden bir gün, Mekke sokaklarında kendi kabilesinden bazı insanlarla karşılaştı. Şimdi dikkat, olaylar hiç de bizim sandığımız gibi gelişmiyor. Zeyd kabilesinden olan adamların yanına giderek sadece kısa bir şiir okudu ve bu şiiri ailesine ulaştırmalarını istedi. Şiirinde şöyle diyordu: "Beni bulmak için develeri yormayın. Çünkü ben bütün soyu onurlu olan bir ailenin yanındayım." Bu sözler Zeyd'in ailesine ulaştığında yıllardır onu arayan babası ve amcası büyük bir heyecanla yola koyulup Mekke'ye geldiler. Peygamber Efendimiz'i bulup Zeyd'i kendilerine vermesini istediler. Peygamber Efendimiz ise onlara hiç beklemedikleri bir şey söyledi. "Bırakın kendisi karar versin. Eğer Zeyd ailesini seçerse onu hiçbir ücret istemeden kendilerine verecekti." Sonra Zeyd'i yanına çağırdı. Babasıyla amcasını tanıyıp tanımadığını sordu. Zeyd, onların babası ve amcası olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz ise Zeyd'den seçimini yapmasını istedi. Zeyd bir karar vermek zorundaydı. Bir tarafta yıllardır kendisini arayan babası ve amcası, diğer tarafta ise yanında sevgi ve güven bulduğu Peygamber Efendimiz vardı. Zeyd, Peygamber Efendimiz'e baktı ve babasını, amcasını şaşkına çeviren şu cevabı verdi: "Sen benim annem ve babam gibisin. Senin üzerine başka birini seçecek değilim." Zeyd'in bu sözleri Efendimizin ona ne kadar değer verdiğini göstermeye yetiyordu. Bu sebepten olacak, ailesi de fazla ısrarcı olmadı. Üstelik üzgün değillerdi. Zeyd hayatının her döneminde Peygamber Efendimizin en yakınında bulunan, ona hizmet etmekten sevinç ve onur duyan bir genç olarak yaşamını sürdürdü. Sevgili arkadaşım,
Bir insanın yanında kendini güvende hissediyorsan,

0: hissetmek, sevildiğini bilmek ne kadar kıymetli değil mi? Zeyd'in hayatı bunun en güzel örneğidir. Peygamber Efendimizin hayatında bundan sonra çok daha önemli günler başlayacak. Merakla beklediğini biliyorum. O yüzden bir sonraki buluşmamızı sakın kaçırma. Şimdilik hoşça kal sevgili arkadaşım. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyondur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbi gfirli ve tub aley. İnneke ente't-tevvabur-rahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi. Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.
1: Kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı, en genişidir buyurduğunu işittim. İbni Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir: Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır."

0: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.

Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde, yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren

0: bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.
1: Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır. İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğümü atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm daha çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek sabaha girer. Eğer böyle yapmazsa kendini kötü hissederek tembel bir şekilde güne başlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur. Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. 3 şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada 4 çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir.

Fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez. Ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında, canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin" buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun" diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın" buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun" diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin" diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin" dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun" cevabını verecek.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
1: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu. Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn-i Ziyad Aize, "Sen otur, zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.''

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
2: Elbette. Hele otur şöyle.
1: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
3: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsan olmaz mı?
1: Esat, neler oluyor anlat bakalım.
2: Bir hoş geldin demeyecek misin?

0: ve elçisidir.
1: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
2: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın.
0: Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
3: 25. Bölüm.
4: Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmül Fadl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O, Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek, 2 kadın Müslüman, Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri Peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu.
5: Ey Bera, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldım?
6: Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı.
5: Ama Resulullah Kudüs'e yöneliyor, biliyorsun.
6: Biliyorum ama Allah'ın evi Mekke. Resulullah da orada. Kur'an da orada iniyor. Neden oraya değil de Kudüs'e yöneliyoruz?
5: Çünkü peygamberimizden böyle görüyoruz. Biliyorsun o da kıblesinin Kabe olmasını ister ama henüz bir emir gelmiş değil. İlahi bir emir gelene kadar da buna uymak zorundayız.
6: Haklısın. Zaten bana karşı olmanızdan dolayı ruhumu şüpheler kapladı. Mekke'ye ulaşınca bunu Resulullah'a soracağım.
5: İşte Kabe göründü.
6: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
5: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki kat olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
6: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır. Nerede acaba?
5: Ben sorup geleyim.
6: Peki. Öğrenebildin mi?
5: Evet.
6: Bir şey sezmediler değil mi?
5: Hayır. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim diye sordum. Yesrib'den geldiğimizi öğrenince... Abbas'ı tanırsınız. Kabe'nin yanında, Abbas'ın yanında oturan kişi dediler.
6: Dikkatli olmalıyız. Amacımız öğrenilirse peygamberimizin başı derde girer. Hadi gidelim yanlarına.
4: Bera bin Azib ile Ka'b bin Malik, Kabe'nin yanında oturmakta olan peygamberimizle tanıştılar. Bera'nın samimiyetle sorduğu sorusunu, "Bir kıblen var, ona yönelmeliydin," diye yanıtladı peygamberimiz. Aslında kendi arzusu da Kabe'yi kıble edinmekti. Ama henüz böyle bir emir gelmemişti. Asıl konuşmak istedikleri konu, nerede nasıl buluşacaklarıydı. O gece, gecenin 1/3'ü geçince, Mekke'ye 3 kilometre uzaklıktaki Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. Peygamberimizle tanışmış olmanın verdiği sevinçle yanından ayrılan bu iki güzel insan, kafiledeki Müslümanları tek tek haberdar ederek buluşmayı ayarladılar. O gece Müslüman Yesripliler kafilelerindeki diğer insanlarla beraber uyudular. Sonra belirlenen vakitte gizlice yataklarından kalkıp Akabe mevkiinde buluştular. Peygamberimiz de yanında amcası Abbas'la toplantıya katıldı.
7: İşte Abbas, yanındaki de peygamberimiz oldu.
8: Merhaba, hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
5: Ey Allah'ın Resulü, söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. sana bağlılığımı

0: arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
1: Ey Evs ve Hazreç topluluğu, ben Abbas bin Abdülmuttalib'im. Peygamberiniz benim kardeşimin oğludur. Benim için insanların en sevgilisidir. Eğer siz ona inanıyor, onun Allah'tan getirdiklerini tasdik ediyor ve kendisini beraberinizde götürmek istiyorsanız, sizden beni tatmin edecek sağlam bir söz almak isterim. Biliniz ki Muhammed bizdendir. O peygamber olduğunu söylediğinde biz onu kavmimizden koruduk. Onun kavmi içinde şerefli bir yeri vardır. Emniyettedir. Ancak o sizinle gelmeye ve aranıza katılmaya karar verdi. Şimdi size karşı tüm Araplar birleşecek ve düşmanlık edecektir. Buna göğüs gerecek bir kuvvete sahipseniz bunu aranızda görüşüp konuşarak kararlaştırın. Sonradan anlaşmazlığa düşmeyin. Siz ona verdiğiniz sözü yerine getirebilecek, onu muhaliflerinden koruyabilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz ne âlâ. Yok eğer Mekke'den çıkar çıkmaz kendisine yardımsız bırakacaksanız hiç bu işe kalkışmayın. Onu bırakın, kavminin arasında güvenle yaşasın.
2: Senin sözlerini işittik. Senin sözlerini duyduk.
3: Ya Resulallah, sen de konuş. Kendin ve Rabbin adına bizden neler istediğini söyle.
4: Ya Resulallah, müsaade eder misin konuşayım? Ben Esad bin Zürare. Geçen yıl seninle bu mevkide sözleşmiştik. Aradan bir yıl geçti. Gönderdiğin elçilerle İslam'ı anlatmadığımız kimse, Yesrib'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Her davetin bir yolu vardır. Ya kolay olur ya zor. Bugün senin bizi davet ettiğin şey çok zordur. Sen bizi inandığımız dini bırakmaya davet ettin ki, bu iş çok zor olduğu halde biz bu teklifi kabul ettik. Sen bizi bu yolda insanlarla aramızda bulunan yakın uzak bağları kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde bu teklifini de kabul ettik. Şimdi seni korumak üzere söz veriyoruz ki bu da kolay bir şey değildir. Biz sana inandık, getirdiklerine iman ettik. Bunu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettik. Şimdi ellerimizi sana uzatmak suretiyle de biat etmek, sana söz vermek istiyoruz. Biz Rabbimize ve sana biat ediyoruz. Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak, seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak, sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
5: Doğru söylüyor.
6: Evet.
5: Evet.
6: Doğru söylüyor. Haklı.
7: Bera bin Azib ayağa kalkarak peygamberimizin elini tuttu ve şöyle dedi.
8: Seni hak üzerine gönderen Allah'a yemin ederim ki seni ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız. Biz savaşı iyi biliriz. Atalarımız iyi silahlara sahip büyük savaşçılardı. Savaştan korkmayız. Sen bizim yanımızda olduğun müddetçe güvende olursun.
5: Doğru söylüyor.
6: Evet.
5: Evet.
6: Doğru söylüyor.
4: Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi. Kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söylüyorsun. Bu sözünle neyi kastettiğini ancak Allah bilir. Biz yakın ve uzak tüm akrabalarımızla ilişkiyi kesmeyi göze alarak şahitlik ediyoruz ki bu zat Allah'ın Resulüdür. Onu Allah göndermiştir. Onun getirdikleri de Allah katındandır. O sözler insan sözü değildir. Allah Resulü hakkında seni tatmin edecek bir teminat istediğini söyledin. Sana istediğin teminatı veriyoruz. Ya Resulallah, sen de kendin için arzu ettiğin ahdi bizden alabilirsin. Rabbin için ve kendin için ne dilersen bize söyle.
7: Peygamberimiz Allah'ın kelamıyla başladı sözlerini. Bir müddet Kur'an okuduktan sonra şöyle dedi. Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeniz, namaz kılmanız, zekat vermenizdir. Kendim için istediğime gelince, beni, hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır.
9: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
10: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
9: Ya Resulallah, şimdi sana biat edeceğiz.
11: Bu konu bir daha açılmayacak. Biz verdiğimiz söze sadık kalacağız.
12: Başka ne dilersin bizden?
7: Peygamberimiz tekrarladı. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, ve benim Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık ederek namazı kılacağınıza, mallarınızdan zekatı vereceğinize, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinleyip emirlerime tamamen boyun eğeceğinize, darlıkta ve bollukta muhtaçlara yardım edeceğinize, hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize, insanları iyiliğe teşvik edip kötülüklerden sakındıracağınıza dair kesin söz vermelisiniz, dedi.
4: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
5: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur?
7: Peygamberimiz gülümseyerek, kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım, diye cevap verdi.
5: Biat edeceklerin ilki benim. Ya Resulallah, uzat elini. Bu dediklerini yapmak hususunda sana söz veriyorum.
1: Şu mübarek ayda ve mübarek beldede söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz.
13: Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun?
7: Peygamberimiz, Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum, dedi.
14: Razı olduk.
15: Kabul ettik.
16: Evet, biz razı olduk.
15: Kabul ettik.
13: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
1: Allah'a söz veriyorum. Ya Resulallah, sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum.
17: Ben de Allah'ın ve Resulünün hiçbir emrine karşı gelmemek, hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum.
1: Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi.
18: Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettik.
19: Dinledik ve boyun eğdik.
7: O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi tek tek Resulullah'a söz verdi. Erkekler peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken, kadınlar sadece sözle biat ettiler. İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi.
20: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala

0: temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah, peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler, hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
1: Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cenaze defnedildikten sonra onun başında durup, kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El-ihsanu en ta'budallaha ke'enneke terah. Fe'in lem tekun terah, fe'innehu yarak.
0: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Allah'a kullukta zirve noktası olan ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelir. Hayatımızın her alanını kuşatan ahlaki bir kavramdır. İhsan, iman ve ameli tamamlayan kulluk bilincidir. İslam'da ihsan kelimesi kullar için kullanıldığında, salih amellerin ve güzel işlerin en iyi biçimde yapılmasıdır. İnsanın Allah'a karşı ihsan şuuruna sahip olması, iman etmek, emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Geniş anlamıyla ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak ve Allah'a samimiyetle kulluk etmek anlamına gelir. İhsan, müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz

0: kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse bilinmeli ki Allah iyi davrananların, ihsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez. Mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır ve olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Allah, insanlardan işlerini güzel yapanları sever, onlara merhametiyle muamele eder.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişkehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişkehi ruhsar-ı melek hak-i derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-ı Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim, bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ahyare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duza.

daha yakma. Rahmeyle aman, ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir: Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi.

Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber, "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi yine. Muaz, "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah, "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tarikiyle rivayet etmiştir.

Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Kabir, ebediyete açılan kapı. Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Hani anlatıyor. Osman bin Affan bir kabrin başında durduğunda sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Bir defasında ona, "Cenneti ve cehennemi düşünürken ağlamıyorsun da bunun için mi ağlıyorsun?" denildiğinde şöyle cevap verdi. Resulullah buyurdu ki, "Kabir ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir." Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz öldüğü zaman ona varıp yerleşeceği yeri sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetliklerin yeri, cehennem ehlindense cehennemliklerin yeri gösterilir ve ona işte senin yerleşeceğin yer burasıdır. Sonunda kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona iki melek gelerek,

Min fitnesinden, Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırım. Süleyman bin Büreyde'nin babasından naklettiğine göre Resulullah ashabına kabristana girdikleri zaman şöyle söylemelerini öğretmiştir. Selam size ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri. Bizler de inşallah size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. İbn-i Büreyde'nin babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ben size kabirleri ziyareti yasaklamıştım. Artık onları ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyarette ibret vardır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Kabrimi de ziyaret yeri haline getirmeyin. Nerede olursanız olun bana salavat getirin. Çünkü salavatınız bana mutlaka ulaşır.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
2: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara "Yarattığınız şeylere can verin bakalım" denilecektir.

0: ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar." buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
2: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce "Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin" buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı" denilmiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur, fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.
0: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere: Ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de: Ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin, buyurdu.

0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

0: فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
1: Auf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince, Hazreti Ayşe, bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara, Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O, girin dedi. Onlar, hepimiz de mi dediler? O da, evet, hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre sevgili peygamberimiz zamanında bir adam bir çiftçiyle pazarlık yapıp hurma bahçesinden o sene elde edilecek mahsulün kendisinin olması karşılığında peşin para vererek anlaşmıştı. O sene hiç mahsul alınamayınca müşteri bu hurmalık meyve verinceye kadar bana aittir diyerek hurmalık üzerinde hak iddia etmişti. Satıcı ise ben sana hurmalığın sadece bu yılki meyvelerini sattım diyerek duruma itiraz etmişti. Sonra müşteriyle satıcı anlaşmazlıklarını Resulullah'a arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çiftçiye "Bu adam senin hurmalığından herhangi bir şey aldı mı?" diye sordu. Çiftçi hayır cevabını verince Allah'ın elçisi ona "O halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun?" diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi. Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية.
3: بريدة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun eselullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Medineli fedakar sahabi Ebu Talha radıyallahu anh. Zaman hilalden dolunaya doğru akarken ay değildi sadece tamamlanan. Kum saatinden akan her bir kum tanesi, akrebin yelkovanının her bir hareketi sanki yarım kalan bir şeyleri tamamlama gayretindeydi. Medine'de zaman işte böyle zamanın dışında işler. Müslümanlar her geçen gün yeni bir tamamlanma evresine girerlerdi. Büyürlerdi her an, olgunlaşırlardı. Onlar için her yeni gün, peygamberin gösterdiği istikamette atılan yeni bir adım demekti. Peygamberle Medine'de yaşamak, her sabah hayata yeniden başlamak gibiydi. Hiçbiri diğerine denk olmadığından, hiçbir gün öncekine benzemezdi. Her bir hilal bambaşkaydı. Dolunayların hiçbiri öncekine eş değildi. Medine gecelerinde ay ışığı hurma dallarından akar, bereketli hurma bahçeleri ayın şavkıyla aydınlanırdı. Çölün çoraklığına inat, insanlara serin gölgeliklerini, soğuk sularını ve tatlı meyvelerini ikram eden bu bahçeler sayesinde Medineliler biraz rahat nefes alabiliyorlardı. Gündüzleri güneş bütün ihtişamıyla kendini gösterip her taraf sarının türlü tonlarına boyandığında bu bahçelerin yeşilini görmek dahi insanı ferahlatmaya yeterdi. İnsanların açlığın şiddetine dayanabilmek için karınlarına taşlar bağladıkları, gölge ve gölgeliğin en değerli nimetler olarak görüldüğü bu coğrafyada serin hurma bahçeleri kuşkusuz en değerli nimetlerden biriydi. Ebu Talha için de tam olarak öyleydi. Peygamber mescidinin hemen karşısında olan Beyruha isimli bahçesini pek severdi. Sevgili peygamberini burada ağırlar, ona bahçesinin ürünlerinden ikram ederdi. Allah Resulü de mescidinin yakınında bulunan bu hurmalıkları sık sık ziyaret eder, soğuk sularından içer,

His tamamlanıyordu. Göklerden gelen her bir haberi tasdik ettiğinde imanın tadına varıyor, kulluğunun tamamlandığını hissediyordu. En son indirilen ayette Rabbi, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir buyurmuştu da Ebu Talha soluğu hemen Allah Resulü'nün yanında almıştı. Bir an dahi duraksamadan dudaklarından şu sözler dökülüverdi. Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben onun Allah katında sevabını ve ahiret azığım olmasını dilerim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan. Allah Resulü onun bu davranışını takdir etmiş ve bahçesini ihtiyacı olan akrabalarına bağışlamasının daha uygun olacağını söylemişti. Bunun üzerine Ebu Talha bahçeyi yakınları arasında paylaştırdı. Sevdiği şeylerden Allah için vazgeçmenin de paylaşmanın da imanını olgunlaştıracağının farkındaydı Ebu Talha. Bu yüzden elinden geldiği kadar Medine'deki ihtiyaç sahiplerine yardım eder, bazen kendisi aç kalma pahasına kardeşlerini doyurduğu olurdu. Bir defasında Allah Resulü yardıma muhtaç bir adamcağız için kendi evinde ikram edecek bir şeyi bulamamıştı ve sahabilerinden yardım istemişti. Ebu Talha hemen bu kimseye yardıma talip olmuş, kendisinin ve çocuklarının aç kalması pahasına peygamber misafirini evinde ağırlamıştı. Hatta Allah Teala bu olay üzerine indirdiği ayetle onların kurtuluşa eren kimseler olduklarını müjdelemişti. Ebu Talha ve onun geniş gönüllü ailesi peygamberlerini ve onun ashabını evlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyarlar. Bu sebeple hanelerine yağan berekete birlikte şahitlik ederlerdi. Allah Resulü de bu aileyi pek sever, sık sık evlerine misafir olur, ikramlarını geri çevirmez, bazen de evlerinde öğle uykusuna yatardı. Medine'de ensar olmak, Allah Resulü ve onun ashabı için her türlü fedakarlıktan kaçınmamayı gerektiriyordu. Ve Ebu Talha her zaman bunun bilincindeydi. Sadece malını, mülkünü, evladını değil, yeri geldiğinde canını da Allah ve Resulünün uğruna feda etmekten çekinmedi. Uhud günü onun kendisini peygamberine nasıl siper ettiğine, onu kahramanca nasıl koruduğuna, ''Ya Resulallah, yüzüm yüzüne siper, canım canına fedadır'' sözlerine herkes şahitti. Şahitti Medine'de hurma dallarına yansıyan hilaller ve dolunaylar her şeye. En sevdiklerini en sevdiği için feda edebildiği zaman insanın nasıl tamamlandığına, nasıl Ebu Talha olduğuna.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
2: Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة.
2: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi: ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever, bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem: Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazanın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.

0: Ebu Nadır, Eslem kabilesinden ve Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olan Abdullah bin Ebu Evfa isimli bir kişinin, Haruriler, hariciler üzerine sefere çıktığında Ömer bin Ubeydullah'a yazdığı mektupta şunu naklettiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bir gün, güneş batıya meyledene kadar bekledi ve ashabının arasında ayağa kalkarak şöyle seslendi. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Fakat onlarla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti," demiştir.

0: لا أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: وفي رواية: فقلت يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir: Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü demiştir. Başka bir rivayette Allah rızası için bu köle artık özgürdür dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı buyurdu.

0: وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر.
1: Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.
1: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki: Ensardan Umeyr bin Hümam: ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince Umeyr vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine: vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem: zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra: eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.
0: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية: أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi: Kesenin ağzını bağlama, senin rızkında bağlanır. Bir başka rivayette, malını infak et, sayarak verme. Yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme. Allah da senin rızkını kapatır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki: eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.

0: Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: أبو ذر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده وليس في رواية أبي داود على ولده.
2: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
2: حذيفة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye ve cezalanmaya müstehak olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.
0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh şöyle dediği aktarılmıştır. Küfe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Küfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım," dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz bu idi," dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Küfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Küfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez," dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sad'ın bedduasına uğradım, derdi. Cabir'den radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim, buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."
0: An Abi Abdurrahman Auf bin Malik radıyallahu anhu قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
1: أبو عبد الرحمن أوف بن مالك رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru, kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et, kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

Peygamber Efendimiz, kim bir konuda insanlar kendisine buğz etse dahi, o konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
2: Elbette. Hele otur şöyle.
1: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
3: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsam olmaz mı?
1: Esat, neler oluyor anlat bakalım.
2: Bir hoş geldin demeyecek misin?
1: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
2: Saat, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
1: Peki, dinliyorum. Hakikati görmüşken yanlışta direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
2: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
1: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
0: 25. Bölüm.
4: Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmül Fadl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek, 2 kadın Müslüman Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu.
5: Ey Bera, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldın?
6: Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı.
5: Ama Resul...